0: Doktorlar cemi 9 kişi. Ularının Şincan'a yardım veriş vaxtı 1,5 yıl. Ningda şehri yine kısa müddetlik yumuşak usulda Şincan'a yardım veriş mütexessislerden 5 kişini 3 aylık delcayda yardım veriş yöleşine kanat yaydırışka evetti. Şincan'a yardım bir vatan mütexessisler bunundan keyin diagnoz koyuş, davalaş mülazımetini kanat yaydırış bilen bile penlerini ortak kurup, texnika cahette yardım berip, yedekləb, doktorxana məxsus bölümlerinin diagnoz koyuş, davalaş iqtidarını küçəyitişigə küç koşuşunu nişanladı. Qutubi Nahiyelik Baş Doktorxana Partiya Komitetinin əzası Zhou Jing mundaqdırı. Qutubi Nahiyelik Baş Doktorxanımız köpxil tədbirini tən qollanıb, Şincan'a yardım veriş əla süpətlik baylıqıdan yaxşı paydalanıb, kliniklik davalaş cəhətdə Şincan'a yardım bir vatqan mütəxəssislərini asasi qatlamğa çöküb, səyyara xalis kesel görüş, kəsbi keselliklərini közütüb təkşürüş, sağlamlıq təşviq tərbiyəsini qanat yaydırışqa təşkil ediq. Şincan'a yardım bir vatan mütəxəssislər, ustaz şagirdini yetəkləş, kəsbi cəhətdən tərbiyələş, pənni ortaq kuruş arqılıq, ilğar diagnoz koyuş, davalaş ideyəsi, amıvi səhiyyə texnikisini nahiyyəmizdə qaldırıb, qan verişinin qan işləşgə özgürşini işğa aşırıb, nahiyyə rayonumuzdan davalaş cəhətki kəmtüklüklərimizini özüksiz toluqlaşqa küt qoşdi.
1: Stansımız muhbiri Cami Yeni xəbər qılıdı. Bortala Moğul Avtonom Oblasti Moğul Milleti Keşticiliki Türü Gayri Maddi Medeniyet Mirasının Vekillik Varisi Uyun Cırgıl Keşticilik Ünürü Arkalı Koşnalarını Kırmını Köpeytip Beşiği Yetekler Bir Yeni Bir Yiptin En Güzel Aile Stilini Keşticiler Çıktı. Arşan Nahiyası Ayalla Milli Üner Senet Hemkarlık Kooperatifi da yakında aldıraş menziri varlığı geldi. 6 keşticçi ayal maşinada meşgulat kılıp, toy mürasimi kimi zakas talonunu ülgürtti. Kooperatifinin mesulü oyuncirgil ekskursiya kılgıl gelgen sayıhçilerge, Moğul milleti keşticilikinin tarihi ve medeniyet mühendisini toxtumay tüşendirdi. 2009-lı oyuncirgil Arşan Nahiyelik Ayalla Birleşmesinin yardımı da koldu keşticiliş dükkanını nahiye bazırıgı köçürdü. Hem de kooperatif kurdu. Köp yıldın bu yan o etraftaki er millet ayallarga keşticilik hünürü boyuca əksiz terbiyeleş kursu geçip cemi yüzdün artık ayalını terbiyeledi. Oyuncirgil mındak dedi. Aldıraş mezgilde on netçe adam işleydi. Ulanın işyakı 3000 yuandın 5000 yuan geçe. Yerim, işlerimini düşünüdü ve kollaydı. Kooperatif kurulan dastlabki mezgilde meblağ kemçeliydi. Oyun cırgılının eri Sercap eğri yükünü ün tınsız zimmisiyle aldı. Sercap mındak dedi. Mən köreklik, elevator ve mollakçı maşini neydi? Aylap tağda işleymen. Bazıda öyge kaytıp kilelmeymen. Pul algan aman ayalımı vermen. Onun hizmetini kollaymen. Köp yıllardan bu yan oyun cırgıl aile istikler. Yine taşabbuskarlık bilen mesuliyetini zimme giyelip, kişigidin tartıp ata anısının ayrılıp kalgan ciyanini, kömül koyup bekip çoğun kılıp, öylük uçaklı kılıp, iyilik tikilişigi yarı yülek boldi. Oyun cırgıl bilen yerinin özara hemden buluş, bir niyette yakşılıkı intiliştek aile stili, etraptaki kişilerge ün tinsiz tersiri görsetti. Oyun cırgılının oğlu Maktal mındak dedi. Anam gayri maddi medeniyet mirası keşticiliki de çın turup, milli kol hünürüge çın kalbi bilen varislik kıldı. Dadam üntinsiz əcir sındırıp, anamın işlerini bütün küçü bilen kolladı. İkisi menin en yakşı bilgem. Menin bu kelgüste atanam okşayış cemiyetke yurtumgu tövbe koşuduğun ehmiyetlik işlerini kılgın ba. Bu yıl 5. ayda Oyun Cırgıl ailesi Avtonom rayon boyunca 2026 yıllık en güzel aile şerbiye erişti. Oyun Cırgıl mundak dedi. Özara hürmetlep, özara köyünüş, çoğunlarığı vapadar bulup, uruk tukkallarığı köyünüş, medeniyetini uluğulab, mağrıbka ehmiyet veriş, mesuliyetini zimme gelip, toluk ada kılıçtın ibaret, aile stili, aile terbiyesiye zıçıl varislik kılıp geldik. Bunun için devamlı ailemini yakışık oğdayıp, esil aile stiliği yakışı varislik kılımın. Yine teyhim köp amını, kırmını köpeytip, beşka, yurt kuruluşuna atılınışı yetekleymen.

kasallik alomatlariga tayinib o'zining yuqumlangan yoki yuqumlanmaganligiga hukm qilish to'g'ri emas. Agar o'zingizning oshqozon chiqish eg'izi bir musulmon tayoqchi bakteriyasini ilib yurguchi yoki emasligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, intayin oddiy doktorxonaga berib pullash siniqi ilib borsangizla bo'ladi. Bu xil usul karbon 13 va karbon 14 dan iborat ikki xil usulni o'z ichiga oladi. Har ikkilisining to'g'riliq darajasi nihoyat yuqori bo'lib 95% dan oshadi. Diqqat qiladigan ishlar. Pullash siniqidan burun och qursoq holatda bo'lish kerak. Tekshirishdan 2 hafta burun antibiotiklarni ishlatishga bo'lmaydi. Bo'lmasa tekshirish natijasiga ta'sir yetadi. Oshqozon chiqish eg'izi bir musulmon tayoqchi bakteriyasi bilan yuqumlansa, cho'qim davolash kerakmi? Garchi oshqozon chiqish eg'izi bir musulmon tayoqchi bakteriyasi bilan yuqumlangandan keyin oshqozon yallig'ini keltirib chiqasimi, hamda raqqa o'zgarish xavfi bo'lsimi? Lekin hamma odam davolanishga muhtoj emas. Agar kasallik alomati ko'rilmasa, shaxsning orzusiga asosan vaqtincha davolanmaslikni tanlasimi bo'ladi. Ammo bir qism xatarli kishilar to'piga nisbatan aytganda, hech qanday kasallik alomati ko'rilmagan taqdirda mu davolash kerak. Hurmatli radio anglovchilar, bugünkü Cungo'ga nazar programımız muşi yerde ahırlaştı. Mən rəqəmlik lektor Rəqəmcan. Programımızın muharriri Gülriz Sürək. Programımızın məsul muharriri Polat Aman Nuri, Enver Erkin. Kırıştır Güçsi, Abduhalıq Əmək. Nazaretçisi, Arapat Hüsencan. Tövəndə diqqətinizlə stansımızın başqa programlarda bolsun.

Ögünüşni bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan. İzdinin icdamı da alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021'li 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış boyunca Kulasileş, tağdırleş yığında kılgan sözünü anladığımız.

birinci başlık məhsul buluş tüzümünü icra kıldık. Otura, Gərbi rayonudaki 22 ölkünün asaslıq partiye, hükümet məhsulları, Merkezi Komitet bilen namıratlıkın kutulduruş ötkülüge hocum kılış məsuliyet namısı imzalap, hərbi buyruq kapalet namısı tapşurdu. Namıratlıkın kutulduruş ötkülüge hocum kılış məzgili de namırat nayelerinin baş vəzipedeki partiye, hükümet rəhbərlerinin mukumluğunu saxıldıq. Biz kənit partiye təşkilatı yadro kılıngan kənit dərcilik təşkilatlarının yandaş kuruluşunu yaxşı tutup, asasi katlan partiye təşkilatlarını, ammini namıratlıkın kutulup bir işgi itekleydiğen müstəkkəm cengivar korgan kılıp kurup çıxdıq. Biz sərxil küşlərini mərkəzləşdirib, namıratlıkın kutulduruş ötkülüge hocum kılışının asaslıq ceng meydanıgı atlandırdıq. Memleket boyunca cemi 255 min kənit tutuluşlu hizmet etirdi. 3 milyondan artıq birinci şuci ve kənit tutuluşlu kadrını tallap evettik. Ula 2 milyon yakın yez bazar kadri ve neçə milyon kənit kadri bilen birlikte namıratlarını yöleştin birinci sepidi ceng kıldı. Kıpkızıl partiye bayrağı baştın ahir namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışının asasi ceng meydanı cevlan kıldı. Emliyet şunu tolu ispatladı ki, Congo Komünistik Partiyesi tengdaşsız kudretlik rehberlik kılış küçü, teşkilleş küçü, icra kılış küçüge ilgi bulup, halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, kıyınçılıklarını yenip, yolu içip ilgirleydiğen en işençilik rehberi küçtür. Biz partiye rehberliki de baştın ahir iğişmay için turuduğalı bolsak, çokum ilgirleş yolu diki her kanda kıyınçılık ve tosalğını yenip, Xalqning güzel turmuş istikini üzlüksüz qandıra alaymız. Xalq merkez qilingan taraqqiyot ideyasida çıng turib, ortaq biyish yolda qatti eğişmaymandıq. Dövlətni idar qilish üçün aldı bilen xalqni biyit quluq. Biz başdan axir xalqçılıq meydanımızni mustahkemləb, namıratlıqni tügütish, xalq turmuşunu yaxşılaş, ortaq biyişni işqa aşırışının sosializmnin mahiyetlik təlifi işgəlikini, partiyimizin can dil bilen xalq üçün xizmet qilish tüp məqsidi çıng turuşunun muhim ifadisi işgəlikini, partiya ve hükümetnin zor məsuliyyət işgəlikini təkidildik. Biz ammının razıməllik dərəcəsini namıratlıqdan qutulduruş önümünü ölçəşdən muhim ölçümü qilib, küşünü mərkəzləşdirib, namırat ammının asasi turmuş ihtiyacını həl qıldıq. Biz hükümet silinmesinin asasi gevdelik ve yetekçilik rolünü cari kıldırıp, bir kanç çoğun türünü az yolu koyup olsa mı, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış meblağ silinmesine aldın kapalatlı kıldık. 8 yıldın boyan, merkez, ülke, şehir, naye, maliyesi, namıratlarını yöleşke cemi 1 trilyon 600 milyar yuanga yakın məxsus meblağ saldı. Bunun içi de, Merkez maliyesi salgan meblağ cemi 660 milyard 100 milyon yuan getti. Namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış içine başlangandım boyan, yerinin köpüğü iş, kimi işigi çetiş körsət küçünü, ülke alıkıp tanşeş ve ülke içi de obrut kılış meblağı 240 milyard yuan'din köp boldu. Namıratlığın yöleş az somuluk inavetli kârız buludun cemi 710 milyard yuan'din artık tarıktıldı. Namıratlarını yöleş tekrar qarız buludun, cemi 668 milyard 800 milyon yuan tarqıtıldı. Namıratlarını pul mamile arqılıq dəlcayda yöleş qarız buludun, 9 trilyon 200 milyard yuan tarqıtıldı. Şərqi rayondaki 9 ölke, şəhər namıratlarını yöleş boyunca həmkarlaşqan rayonlarga 100 milyard 500 milyon yuan'dan köprək maliyyə yardımı ve ictimai yar yölek meblağı berdi. Şerqi rayondaki karhanıla namıratlarını yöleş boyunca hemkarlaşkan rayonu berip, cemi 1 trilyon yuandın artıq meblağ saldı ve başkala. Biz yezi ilgiliki geçetildiğen maliye meblağını bir tutaş biriktirip işiltip, namıratlarını yöleş meblağını nazaret kılış başkuruşunu küçeytip, pulunun delcaydı işiltilişige hakiki kapalatlı kıldık. Közgü körünüp durgan bu hakiki selinmila namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış cengide gelbi kılışının küçlük meblağ kapalıdıkı iyi kıldı. Emliyet şunu toluq ispatıldı ki, partiye ve

Dövlətinin türlü xizmətlərini yaxşı işləşdə, ən kən xəliqinin tüp mənpəətini yaxşı işqə aşuruş, yaxşı qoğdaş, yaxşı ravajlandırışını barlıq xizmətinin məvqəsi və məqsid qılıb, texımı anlı qalda ıslahat, tərəqiyyat nəticilərdən pütkül xəliqini texımı köp, texımı adıl nəpki eriştürüş şərt. Biz xəliq mərkəz qılınğan tərəqiyyat ideyəsi də başdın axır çıntırıb, işini işqə ulap qılıdıqan. Yılını yılgı olup işleydiğalı bolsak, çokum pütkül halıqının ortak bir işi de tekimi roşen mahiyetlik ilgirleş hasıl kılışka üzlüksüz türtkü bolalayımız. Döltümüz sosyalizm tüzümünün küşünü merkezleştirip, çoğun işlağını kılış siyasi evzelikini cari kıldırıştı çıntırıp, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılıştı ki ortak irade, ortak hareketini şekillendirdik. Biz bütün partiye, bütün memleketdeki her millet halkı ve cemiyetteki her kaysi tarafının gücünü namıratlıkla birlikte can ilan kılışka ken seferber kıldık. Bütün memleketkile bir niyet kilip güçünü biriktirip ötkelge hücum kıldık. Partiye, hükümet, armiye, amivi teşkilat ve medeniyet mağarıp sahaları okşaş bir noktığı küçüdü. Her kaysi tarafla uyultaştık uyuştu. Biz Şarkı rayon bilen Gərbi rayonun namıratlarının yüleş hemkarlıkını küçeytip, ülke, şehir, naiye katlımıdın koşmaklaşıp yar yülek buluşku türütkü bulup, ixtisaslıkla meblağ teknikinin namırat rayonları yötkülüşünü ilgiri sürdük. Biz namıratlarının noktada yüleş hizmetini teşkillep kanat yaydırdık. Merkezi komitet organı ve devlet organının tarmakları, Demokratik Partiye grupla, halk teşkilatları, Dövlət karxanıları ve xalq armiyesi qatarlarının hepsi pahalı hareket geldi. Dövlətinin namıratlarını yöləş, ronaq tapturuş hizmetindeki noktuluk nayelerinin hepsi de yar yülek buluduğun oğrulla barb oldu. Her qaysi sahe, her qaysi kesiple kesbi özellikini cari kıldırıp, namıratlarını kesb arqılıq yöləş, namıratlarını pen texnika arqılıq yöləş, namıratlarını mağarıp arqılıq yöləş, Namıratlarını medeniyet arkılık yöleş, namıratlarını sağlamlık cihetli yöleş, namıratlarını istimal arkılık yöleşini kanat eydirdi. Puhravi karhanıla, icdimai teşkilatla ve puhrala kızgın katlaştı. Tümen karhana, tümen kenitki yardan bir şerkti, cuş urup kanat yaydı. Biz namıratlarını mehsus tür boyucu yöleş, namıratlarını saheler yöleş. Namıratlarını cemiyet yöleş birbirini toluqlaydıgan, namıratlarını kən kölemde yöleş endisi berpa kılıp, rayon, tarmak, orun halkıgan, pütkül cemiyet ortak katnaşkan namıratlarını cemiyet yöleş sistemisini şekillendirdik. Namıratlarını yöleş yoludiki mınlıgan tömelligen xeyirlik işla cemiyetinin çonkur mihir muhabbetini namayan kılıp, tağını talkan, çölünü bostan kılgudek kudretli küşünü mücessemledi. Emliyet şunu toluq ispatladı ki, Jongu Komünistik Partiyasının rahbarlıkı ve devletimizin sosyalizm tüzümü xavp-xatar ve hırslağı taqabıl duruş. Küşünü mücessemləb qiyinçiliğinin yenişinin tüp kapalıdı. Biz partiya rahbarlıkı da çın turup, Jongu'ca sosyalizm yolda qatdi mağındıqalı bolsaq, çoxum namıratlıktan kutulduruş ötkülüğü hocum kılışı oxşaş, teximi köp zor iş, qiyin işlanı vücudu çıkırıp, Üzlüksiz yeni qalbilerini qolığı keltirəleyimiz. Namıratlarını dəlcaydı yöləş tədbirdi çıntırıp, namıratlıqının yıltızını tərəqi kiliş usulu arqılı kuruttuq. Biz başdın axırı namıratlıqın qutulduruş ötkülüğü hocum kilişinin kımmetlik yeri dəlcaydı buluşda. Muyum noxtisi dəlcaydı buluşda dəb təkidləb kəldiq. Biz yöləş obyektlerini inçki başquruş, namıratlarını yöləş baylıqını doğru taksimləş, yöləş obyektlerini dəlcaydı yöləşdi çıntırıp, memleket boyca arxıp kart turguzuş uçuru sistemisini orintip, namıratlarını yöləş baylıqının əqiqi türde yöləş obyektlerine, namırat rayullağı işiltilişigi həqiqi kapalatlı kıldıq. Biz kimni yöləş, kim yöləş, kandaq yöləş, kandaq çekindiriş qatarlıq məsələlərini çördəb, Bir yürüyüş siyaset birikmi muştunu itip, kenitge, ailege, ademge, namıratlıq sebebige, namıratlıq türüge karab tedbir kolunup, keselge karab doğru birip, delcayda temitip suğurup, nişallıq davalıp, namıratlıq

Yaratıqının yıldızını kumurup taşlaş rolümüzni hakiki cari kıldırdık. Biz gül keştileş mağartın toluk şıksilip, namıratlani del caydın yüleş, yıldızdın yüleş,

Bugünkü programımız müşerdaya yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Tasadifi uçrap qalgan boy onunğa qoladaki müşkü oxşaydığan nəps qarağlıq taş oyumunu köstüb setivağı sopa yoxluğunu sordu. Bu taş damalıqı onun qızıqışını qozğadı. Onun üstügə boyunun qarvay haqqıdaki etkan sözleri onu texmə hayran qaldırdı. O damalıqa bu taşını setivaldı. Ondaqda bu zadı qandaq sırlıq taşdı. Qarvay deyən kim? Onun bu taş bilen qandaq alaqısı badı? Bula qızıqsanla, deyiqtanla bugünkü radio jurnal programımızga orlaştırılgan Yusup Eli'nin Qarvay namlıq hikayesi de bolsın.

Oğlum, taş alam sen. Yertigiden anlatkandek boğuk avazda mağa kep kılvatkan bu ayğı karadım. Kuchisiga katma-kat çapan kiyip alğan bolsumu, yanvarın soğukı bu ayının can cindin ötüp ketken dak kılattı. Onun çaşları uçtek akırıp, vejik kevdesimi xeylel mühçeyip kalğan bulup, kolada uzak əsarlanan yaldağımızdak konu bir boğukça pulanlat durattı. Nemi taş, aval körüp baksan bolamdı. Bu ay, men kösetken paravayının yendeki orındıqı çaylaşıp oltırvağan ekin, kağıtçırap ketken əssiz kollarda boğucudun her xil rağındaki toqılmıla bilen kat-kat oralgan kar rağındak bir taşın çıkadı. Əmeliyette, bu hünnerde pişkan ustıkarının koldan çıkan nəps oyumu bulup, yelpızgımı, möşükümü, ya ki molungumu işkılıp, möşük ailesideki məlum hayvanı oxşap kaldıgan nəps kar rağındak taş oyumu boyumu idi. Tağa, neçi bulğısat siz? Dəb sordum, köz aldımdaki bu nəps boyumu bulğan kızıq şimdi basanmay. Oğlum, bəzi nəslərinin qəmidini pul bilən ölçüyle bulamı? Dedi bu ay, xursungan halda. Mən şu tapta pulğu bəkmi ihtiyaclıq. Bu ay, ətəy mağa bu taşqı baha koydurmaqçı bolu atqandak, koyun yancıqdan erin çəklik bilən bir sarğış xanzını elib, onunğa muhur köbeyisip ot tutaşdırdı. Şu mahal bu ayının eğiz burnundan toqırat çıkıp atkan köküş ispilen, köce porukuğu oxşap kaldıgan purak ətrafını bir aldı. Xanzının astıda pulanlap durgan tamak xaltısığı keşlengen keşte, şu adaptamağa qaystur bir kitap dökügen Çokantal mevsimi mənzərisini esimge sanmaqtı idi. Mən bu ayının baha toğırısı aldın eğiz etçiği közüm yetmey, özüm eğizin ışıqa məcbur buldum. İşkim oyan boz qandaq bol atağa. Bilişiniz mümkün. Hazır bizgi oxşaş taşçılanın sodası taza yaxşemez. Bu ay mağa qarap bir bəs oldurup getdi. O zaydın parvayının təmi onun tonlap getgen aciz teniga azraq bosumu küş beğişliğandak. Kırı odap getgen öskilen kaşları ve sakal borutlardaki uşaq muz tancıları erip yadango yüzüge sus kızılıq tepçişke başlayan idi. Şu arada o 10 kolunu götürüp meni yeniği kilişke işare kıldı. Mən onun yenideki yağış orunduğu kilip çaylaştım. O kadaklaşıp ketken kollarda 10 kolunu tutup andın çırayımı uzunca sencilap karap getdi. Oğlum, ah gönlü gün közlerinden ayan bop durupdu. Bırak hayat riyazatları sebeplik bu baylıqından vazgeçmegin. Ötkünçü dünya. Onun kiyen kiyimleri, söz ibarları kandaktur yirak kadimnin hedimini dimakı uğrattı. Lekin ortak talapızda danımı danı kılıp sözleydi. O, bir hazadınki nemişkudur eğir hiyalla kaynımdan testi soğurluk çıkandak, arğınğını oğsınıp koydu. Ve ulapla, senin uzun yılla ilgiri Karvay isimlik bir dostun boğan mı? Dep sordu. Mən tenir kığınımca durup kaldım. Karvay, Hayli uzak oylangan bolsam, hayatımda Karvay isimlik bir dostumun bolganlığını esimge alamadım. Yeni kelip biz haqta Karvay dep ismi bolmasa, bu faqat buğday öng yoki qarmı tuqpallarını äkiletkende işiltidigan ibara yoki laqam tursa. Bu oyga senjilap qardım. Onun yaşangırap turgan közlerden bir xil quwa kökiş nur daqiqi içide yaltırap ötkendek kıldı. Bu belkim mendeki xata tuyğu bolışımı mümkin. Rıs. Bay o kulumu tutkandımı, gelikte bir illik ekim, bütün cismini çolğuvağandak sezim beni əsir kılıvağan idi. O sını unutuyamaptı, dedi bu ay orundan kozgalgaş. Onun sözleri mağına haydi düşünüksiz ve gelikte tuylu atattı. O menişik tayarlanğanda, yenimden pulunu çıkırıp onunla uzattım. O, barmaqlarını gez bağlap ketken kalpıklarığı tek gözüp, öldep pulunu qayt-qaytı sanadı. Ve Toğırlıqını cəzinləşdirgəndən kin, nəç çıxat çapının tüyümlərini yeşib, ən içindeki çapanın yançıqıqa pulunu avaylaqını saldı. Bıraq, nemiş qudur onun baha talışımı qoymağalıqı, meni qangırtıp qoyvatatdı. O, kolunu səl götürüb, xoşlaşış işarası qığanda, nemiş qudur qıyamasıqı oxşab gedidigan bir xil tuyğuda, onun salının qışlı qeylin melanısını avaylap qayrıp çıxıp ketu atqalıqı qarap durdu. Taşqa, Qayt-qayt sinjilap qarap ketdim. Qarğancha
инсан идракыдан ройапқа чыққан бұл мұштымдың чоңырақ нәпсі сәнәт бойымыға тегім мәптумып келіп атаптым.

Aslanlar çoğayğan siri ayalımın kayışlarımı köpüyü batattı. Yenili seytivağın gilemle Zedival, Hürüm Safa ve Esil Pärdile Aslanlarının huzurunu tatlaydıgın, yamışıp oynaydıgın oyuncuğa aynıp gelip atattı. Olanın pärdegi yamışıp çıkıp, kandak kalçıs mekemen deyende kaynige burluk karaşları kişinin soğukunu kozga etti. Arada kızlarım olanın tahturki, huy pärdegi maskeldiğen çıraylık sınlanımı koyup ülgürgen idi. Burnunlağı pırmay vatamda, öydeki bu bad boy pırakı çıdıgı çılgım kalmadı. Bu öy mu, ya ki müşkünün uğusu mu? Yeni sünnetlengen öyümüz, gelem pärdelerinin tansı bop kaldı mı bu öyde? Ayalım boğulup boğulup sözle vatattı. Anı müşük, onun sözlerini ufuk kalgandek, orunduğunu pinhanırak çayığı möküp oldurup, ayalım yeniden ötkende, tuyuqsız sekrep çıkıp, keyni putlarda ayalım yengilgeni tepe bitip, üstlerinin astığı mükü olattı. Onun bu kızıqarlıq hareketi, minin ve işki kızının telik-telik külüşümüzge sebep olattı. Ayalım bolsa, tiyeğimi ədəb kodıldaşqa başlayıddı. Kızlarım tordun bu umak canuvarlar üçün xılmıxıl yemeklik ve yemeklik qaçısı, tərat qaçısı, tərat qıldığın pıraqlı kumdançısı qatarlıq kereklik buyumlarını seyredilip təyyaqı boyğun bulsun. Bırak bu təmdəklə daim düğüdək uya bu yaya, hətta yotqan köpüləgimi seyip qoyup ayalımın tiyeğimin cudunu örüldətdi. Ahır bu aslan çaklanı müşkü amıraq tukallarının ballarığa Hüdi can ceger kızlarını yırak caylağı yatlık kığın kişilerek tartışkan halde bir ilişkiye başladı. Kızlarım olanı közleri yaşlanan halde uzduk koyuladı. Neymiş kıdır ardaki karavay isimli birini başkalağı bir ilişki zadlı ki onun olmadı. Xeyli yılla ilgiri çöl bayağı olanı kezip taş ızdaş səbirinde yazgan, sögünün payanığı neymedi gülü. Taşkımı düşerken insanın mehre diyen şiirin mısralağı uxşas, Bu umak rayış canlılığa başkaca mehrem düşüp gelip atattı. Ras, demisi mu bu canlılarla başka aslanlardan uğraşan pärgıl atdı. Azraq mu başkaran arlaşmağın tom karrağındayı kaçtı iştek özgeci kıyap etdi. Kapkarı çıraylık döptügülek gözleri, mulayim rayışlığı kişinin meslegini keldir atdı. Karvay gündün günge çoğu yuvat atdı. Teğmuran tüzep mağı boğan özgeci mehir namayan kılıp atattı. Her qaydım işten qaytıp kelgenimde, işik döyde meni saqlap durgan umak karvayını körettim. İşikten arğın kırıp kelgenimde, o hudi anısığı əkilgendek boğuk avazdı miyağlap, putlarımı sürgülüşke başlaydı. Kolumğı ilip, onunğı baqqanımda, uzun, sus külren borutları bilen sinne tapkan tomşuğunu mağı sürgep, tikilip qaraydı. Ve menden, dada, odun aman isen qaytıp keldin mu? Bir əxatları uçurmağan sen, Senden pek ensirdim davatkandek tomşuğunu yüzümge yıkıp yedilaşları. Uzun tom kuyruklarını sual belgesi şekilde dengaytıp, yıkımlık miyanlaşları arkalık menindin hatırcan boğallıkını, memnunlukını ihbarlaşları hardokununu çıkırıp, ümitsizlengen soğuğan kalbimini özgeci muhabbet kaynımığa başlaydı. Vakit uzargan seri biz birbirimizin tını az dolup düşünüp gelip atattık. Çünkü ben tordun müşrik tili, müşriknin tabiyeti yaşaş usulü doğrusu ...ızınışke başlağın idi. Şonlaşkımı onun men qaytıp kelgendeki hoşluğunu... ...keş qağandaki onun işik döydün ketmey... ...menden ensirep toxtumay miyanlaşlarının. Beni saklıqaş, öyde qağın ayığımını kucaklap gelerek yedip... ...onundan yedimli yedilaşlarının sebebini yürüküm tuyup durattı. Səhirlədi onun tomşuğun eğzimi yeğip deyerek... ...xoruldap yedilaşları içi de uyğun attım. Bilmen, o menden ensireydim. Özünün en yakın hamisinin, Küyümcan İgisi'nin, hemen təlqip yedigen Oğucu dadısının ayrılıp gelişinin ənsiraydı. Şunumu, o min yedilaş arqılıq nəfsinin bay yoxluğunu bilmekçi. Hayatlığımda nişanı izlemekçi buludu. Hay hoşnam, beyqi bağalır qandaq müşku, bəstim imancı yoğan deyimə. Yoğunluq, yoğan turqi, tağ yılbızı oxşap qalamdı neyimə. İsil sort, həqiqətən isil sort gəl. Karvayını koridorda tasadı bir körüp kalan hoşnam kokup ketkendin önsülü üşken halde mağı sözle batattı. Ameliyette karvay bəslik turqunun əksçe naiti yavaş, mulayim idi.

topdi. Rossiyaga zodila to'g'ri kelmaydigan ashu qonunlarning qandoq bo'lib umumi qonun bo'lib qolganiga zodila aqlini yetkizolmadi. Sotsializmga doir kitoblardimi shu ahvol edi. Hammasila Dashyoda o'qiyotgan chog'larda qiziqib o'qigan, amalda qo'llanib bo'lmaydigan xamxiyollar yoki Yevropa yezi igilikinin hazırkı ehvalini yakşılaşının çağrıları bilen tolgan bulup, ulanın birinin mu Rusya'nın dikkancılık işleri bilen alakası yok idi. Siyasi iktisat kitaplarda Yevropa baylıkının terakkiyat kanuniyeti umumiliki ige deyilgen bolsa, sosyalizm kitaplarda baylık aşu kanuniyet boyunca terakki kıladigan bolsa, oxirida muqarrar aloq bo'ludi deyilgan edi. Har ikki qarashdagi kitoblarda Levinga barliq rus diqqonlari va rus yer egillariga millionlagan qullar bilan millionlagan mo yerlarni qandoq terib ishlab chiqarishning unumini qandoq o'stirimiz, umumiy paravonlikni qandoq oshirimiz degan masalalarda qanoatlanarlik birmi javob berilmagan edi. Levin yeniden koluğa algan bu işini ahırgı çıkırışını oylap, şu işki münasuvetlik erhil kitaplarını okup çıktı. Hatta özü uçurgan bazı meselelerge cevap tepiş üçün, küzde çetelge çıkıp, şu caylanın ehvallarını öz közü bilen körüp kelmek cime boldi. Şundak çağlamı bolatdi ki, söhbet dişinin pikirini anlap, Andın özünün pikirini eytay dep bolguça, karış tarap bir dilla Kaufman, Jones, Dioboa, Mitchell'la bu yaqta nemilani degen? Siz ulanın eserlerini okugan mı? Okumagan bolsanız okup çıkın. Ula bu meselelerini allı burun tetkik kılıp bolgan dep koyatdi. Hazır o Kaufman bilen Mitchell'nin özgü iş nimi dep berelmeydi qallıqını bilip bolgan idi. O, özgü kerek nersinin nemi işkellikini biletti. Rusya'nın acayip esil yerleri, esil emgekçileri barlıqını. Yolda uçuratkan dekkanninki qoxşaş ayrım caylada emgekçiler bilen yerinin mol baylıq yartıvat qallıqını biletti. Lekin nurgun caylada Yevropa'nın usulü boyunca meblağ selin qallıqı bilen mesulat kemiyip geti vatatdi. Çünkü dekkalla özlürgi xas adetler bilen terihçilik kılgandıla yergi yaxşı işleyitdi. Bu xil karşılışış tasadipi emez. Belki mengülük, halkının roy bilen ziş münasivetlik nersi işkellikini u çünetdi. O, Rusya halkının Rusya'nın kengrek etken boz yerlerini ta ki eçilip tügü güce anlı kaldı eçip terlugu yerlerine aylandırış burcu ba. Bunun için ula muhafık usullarını kullanıdı. Bu usullar adetki ademle oylugandek undak yaman usullar emez dep oyladı. O bunu özünün kitabıda Nezriye Cihettin öz igiliki de emeli cihetin ispatlamakçı boldi. İşçilani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen, bizdeki işçila bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tat, kanç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmesini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda keli batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Göysüz tamaklarının hem misli payblık oluyor vermeydi. Göysüz tamaklanğandı mı maslaştırışa ehmiyet verip, adam bedeninin erkil ozukluk maddalarına bolgan ihtiyacını kandırış gerek. Tədqiqatlarda görüstülüşçe, sağlam göysüz tamaklanış, ösümlüklerine asas kılgan yemek işmek bulup, erkil az karakterli keserlikler, meselən, rak kesili, diabet kesilinin xatırını tövallı tişbilen münasetli kişkerliki baykalgan. Sağlam göysüz tamaklanıştaki məqsəd, tüvən zişliqdiki yağ aksili, xolesterinli, tüvələdi şarqılıq, yürək qan tumur kesəliklərinin xədərini tüvələdişdən ibarət. Məsələn, qatıq postluq meyvə, ösümlük aksili, erişcan tala, yəni bu, pırçaq ya ki pırçaq yasalmaları, sulu, arpa, çəyzə, aplisin, alma və bölcürgən türdəki meyvələr qatarlıqlardan kilidu. Ösümlük sitroli küçə edilgən yeməkliklər, zeytun yeği ve botros pirmon terkibideki yekki tuyunmağan yağ kislatası katarlıklarını öz çıkalıdı. Şunlarla bir vaqtta bu yemek işmek endisi yine tuyunğan yağ kislatası ve xolesterinin qobul qilinishini çekleydi. Hayvanat kiliş mənbəsi bolğan yeməkliklərini köpsandiki ösümlü kiliş mənbəsi bolğan yeməkliklər gisiliştirğanda əla süpətlik ve mol aqsıl bilen təminləydi. Muskulqı paydalıq. İmmunitet küçüge kapalatlı qılıdı. Şuna sap, göysüz tamak seleştirganda, bazı hayvanat türdeki yemekliklerini koşkanda, ozukluk yetişmezlikten tekme asan saklangılı buludu. Bulup mu artıkça ihtiyacı barlar, meslen hamıldar ayallar, balılar, yaşanğallar katarlıklar. Elbette göçünü muhabbak miktarda kubul kılış, kar göç ya ki terkibede tuyunmağın yağ kislatası köp bulgan beliklerini, hayvanat türdeki yemekliklerini kubul kılıştaki asası küş kılış gerek. Könüllük durmuşta, bulup mu yaşanğallar ve öz bitli vatkan balılar kalganca göçsüz tamaklı neştin sakıl neşe gerek. Bulmasa, ozukluk yetişmezlik ve başka ergeçme keserlikler yüz berişi mümkün. Karbon su birikmeleri adam bedeninin muhim energiya mənbəsi bulup, kubul kılış yeterlik bulmasa, dikkatini jığalmaslıq, kan şekerinin davalgışını keltürüp çıkırıplı kalmay, yana uykuğu təsir yetküzüdü. Uzak müddet karbon su birikmesi yeterlik bulmağanda kişilerde dikkatini yığalmaslıq, çarçaş, uyquğu xumar buluş əhvalları körüldü. Eğir bolğan deyənə, əs tutuş qabiliyyəti çəkiniş, işki acıratma qalay mıqallışış, qanazlıq əhvalları körüldü. Quramığı yetkənlərini misalğa alsaq, hər günü işküş qaçı mifən miqtardiki karbon su birikmələrini istimal qılış, oruqlaş məzgildimu bəlgilik miqtarda karbon su birikmələrini istimal qılıb, orqanizmnin energiya yetişməsikdən texmi köp axsılını xoritişinin aldın eliş gerək. Karbon su birikmelerini istimal kılmasıqdak, oruqlaş usulunun kısqa vaqt içi de belgelik önümünü körgülü buluşu mümkün. Lekin, asaslıq tamak yeş əsliğe kəlgən aman, qaydı örləş yüz beridu. Yine aşqazan üçey keseliklerinin yüz beriş xavipini aşırı etişi mümkün. Şuna gündelik durmuşta, asaslıq yemekliklerini istimal kılganda, oxşaş bolmağan türdeki dallıq ziraatlarını tallab istimal kılışını tavsiye kılımız. Tatlıq yanyo, bərənge, şanyo qatarlıq yemeklik talası mol boğan karbon su birikmelerini xoşumçı qılışqa, serik pırçaq, yeşil pırçaq, kızıl pırçaq qatarlıqlarını aksıl orunda toluqlaşqa boludu. Keton asılı qıldığan yemek işmek ilgiri asaslıqı tutqaqlıq kesilini davalaş qışıl dilətdi. Onun mayın yoxutuş, oruqlutuş, diabet kesilini davalaş toğırsadaki usulları yakınki yıllardan boyan nurğun kişinin dehtana tartdi. Keton asılı qıldığan yemek işmek bilen tüven karbon su birikmelik yemek işmekle farkı var. Keton asıl kıldığan yemek işmek istimal kılganda kubul kılgan karbon su birikmelerinin kubul kılınış miktarı künüge 50 gramdan tüven boludu. Tüven karbonluq su birikmelik yemek işmek kubul kılgan karbon su birikmelerinin kubul kılınış miktarı künüge 50 gramdan 120 gram gıcı boludu. Keton asılı boludugan yemek işmek tüven karbonluq su birikmesi yemek işmekinin en yukur baskıcı hesaplandı. Tüven karbon su birikmelik yemek işmeklerde mayını ziyade köp kubul kılış təşebbüs kılınmaydı. Şuna bütün küllük umumi energiyanın kubul kılınışı nisbi aldı tövəlləydi. Keton asılı kıldığan yemek işmek istimal kılıştı bolsa, mayının kubul kılınışını aşırışı ilham berudu. Bütün küllük umumi energiyanın kubul kılınışı bir qadar yuqur buluşu mümkün. Keton asılı kıldığan yemek işmek istimal kılığanda oxşaş bulmağan dərəcədə əgəşmi kesəlikləri payda buludu. Ən roşan işbadısı mikroelementlarının kəmçil buluşu. Məsələn, kadetsi kəmçil bolsa, paqalçaqının pi tartışıb qaldı. Tömür kəmçil bolsa, roşan çaş düşünü kəltürüb çıxırdı. Vitamin B1, B2 kəmçil bolsa, teri yalluğu qatarlıqlarını kəltürüb çıxırdı. Onun başqa, oruqlaş cəriyanında keton asıl bulus ziyadı köp bulub gəsə, asalla başqı iş, uyqus geliş qatarlıq adıslar yüz berirdi. İlgiri nurğun tədqiqatlardan bayqılışçə, yuqur maylıq yeməkliklərini istimal qılğanda, kısqı vaqt içində oruqlaş texmi önümlük boludikən. Amma uzaq müddətlik önümü bolmaydikən.
Шуңа кетон азыл қыдыған емәкліклеріні істемал қылышының әвзәлікі дә елі ұзақ мұддатлік ниспе үнімігі қараш керек. Бұл қыл емәк-ішмәк ұсылыны қолланғанда, беймардың емәк-ішмәк жәрияның маслышыш дәрі дісі. Мәуджуд бұлыш ехтималы болған

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tüyüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah

Qadirlik radio anlayıcılar, bugünkü kanun dinisi programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri, riyasetçi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapat Hüsəncan.

Sevimlik radio anlıqçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda boluvatqını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırılğan mənivi bulaq. Ayacanğı tolğan dıllağa pərvaz ata qılılğan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Söydüm seni pervanı ot söygendek, takıtım yok oyla verip sığınıp. Barlıkımdın bir sanılı bağlandı, söydüm seni kumuç şaman söygendek. Söygüm yüksek hayat kuyaş emmedin, söydüm seni men bu hayatını söygendek. Şundak, söygü muhabbet yesleri tolumu lezzetlik, visalının bazı lezzeti buludu, bazı hicran. Söygü meyvesi, köngülgü aram, köngülgü huzur, isteklerge işlenç bir üslaydı. Şunun için söygünüme dileğimiz, onun için nakşılarını okuyumuz.

Сүймүк достор программабызды алмаштырып атабыз. Hayat bir parça kitaptır. Her bir adam öz hareketi arkalık onu yazıp çıkıdı. Hayat güldür. Bu gülünü pekat mektep terdi soğurgandıla andın kündün kün gücü lazımdı. Oralık bekaçılık bunu kurtup koydu. Hayat bir ekin deryadır. Cepa çekip doğru tokuğandıla nurgun möcüzlerini süzüp çıkılıp oldu. Hayat bir şamdır. O karanlık içinden nur çaçıdı. Akıllı hem cesaretli kişide onun nurda yoruluk tutuşuduğun yolunu tepi oldu. Hayat notisi yazılmağın nakşa. Bazıla onu huşal ahangı silip eysa, bazıla könülsüz ahangı silip eydudu. Şu isimizde bolsun, hayat bika ütüp kesse köpükte kayıp oldu. Şunu üçün kıskığın hayatını söyleyeli. Onun önümlük paydınıp, çeklik hayatımızını çeksiz güzellikke, özgeçir hendarlıkı iyi kılaylı. Şundak boğandıla bu hayat bizge külümsirep bakıdı. Ben ondak bolsa güzel nakşilerimiz silah üçün.

Süyümlük dostlar programımızı da anlaştırmadığımız kişilik hayatta kuşallık sefer buluş gerek. Kalbimizde her vakit ziyaret kılıp yüzümüzden kuşal ya ki emeslikimizden sorap duruşumuz lazım. Çünkü kalp şatlıkı bir baha güherdir. Kalp ziyaret kazanda kalbimizden bulun kuşkaklarıca ziyaret kılışımız gerek. Kalbimizde ihtimal köngülsüz eslimile şirin tuyğula tılgı iliştin uyulduğun hicaletçilikler mi buluşu mümkün? Navada köngülsüzlükler bolsa başkalarını ken korsaklıkla epo kılışımız hem de özümüzden hatalıklarını tanışımız gerek. Navada hicillik hissiyatı bolsa kalbimizde tekimi ziyaret kılıp duruşku muhtaç bulunuz. Bu ziyarette ken bolsa bulmaydığın ziyaretlerin biri özünü tanıştır. Özümüzden arzu isteklerimizde oylaşımız, kançilikini emelge aşıralıdık, yani nimelerini kılışımız gerek. Bana bula kalp ziyaretinin en muhim kısmı. Kalbimizi ziyaret kıptıralısakla nurgun nerslerine girişeleyimiz. Kütülmeyen kuşallıkla bizden buludu. Demek her vakit kalbinizi tınşat durun. Barcı güzellik siz bilen bolsun. Güzel nakşilerimiz silah üçün.

Qadirlik dostlar, programımızı namlaştırıvatımız. Bir qedirib tekşürüş ətirti iptidai ormanlıqda yoldan adışıp qaptı. Ozuq tükep ketkeşke çöplə bilən açlıqını besişki məcbur boptı. Köpçülük naiti arğıllıq ve ümitsizlik içi de çıkış yolu izdepti. Hürmetki sazaver yaşangan ətirət başlıqı ağırıp yetip qaptı. Davalaş imkanı yetimi yokken. Ətirət başlıqı ahır kıtınıqlarda titirgen kollar bilen yerdin tuxum çoğunluğudaki taştın birini ilip, bu taş nait kınmetlik, sile çoğun bunu ep çıkıp getinle depcan üzüptü. Köpçülük kaytının gayret gelip, min bir japada xatardan kutulubdu, hem yelik taşın tepşürüptü. Lekin o hergizmo ətirət başlıqı etkandaki kınmetlik taş bulmasın, belki adetdeki bir taşken. Aslında peşkadem ətirət başlıqı yalgan sözləb, ulağa ormandan çıkıp geçiş nişanını körsütüp bəgənken. Şunda xulas kılışkı buludu ki, turmuş torğu oxşaydı. İniq nişan bulmasa, ezip gelip torğu ilinip gelişimiz mümkün. Meyli qaysı yolun içtiki mənzul bulmuşsun, nişanı yok kemini, hergizmo nişanı yaparanmaydı. Şunda hayat yolumuzda müstehkem nişanımız buludukken, turmuşun hakiki mənisini bilgen bulunuz. Alğıl gırlaş küçüge iyi boğan bulunuz. Enemizse bu kımmetlik mezmundinkin güzel küylerimiz devamlı silah üçün yanraydı.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan. İzdiniş dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösencar. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021'li 2025 günü memleketlik namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış boyunca Kulasileş, tağdırleş yığında kılgan sözünü anladığımız.

namratlarını azaytış boyuça idari kılıçının cungu örneki yartılıp, dünyavi namratlarını azaytış işlerine zor tökp koş oldu. Namratlıktın kutulduruş ızçıl türde dünyavi terakiyat ve idari kılıçkı kaşılı buluvatkan gevdelik kıyım mesele bulup geldi. Slahat Ecevitiş'ten bu yan, hazırki namratlık ölçüm boyuca hesaplıganda, dövültümüzde 770 milyon yezi namrat ağlısı namratlıktan kutuldu. Dünya Bankası'nın halkara namratlık ölçümü asaslanganda, dövültümüzde azaygan namrat ağlı okşaş mezgildeki dünya boyuca azaygan namrat ağlının 70%'nin köpürekini ilgiledi. Bolup mu, bütün dünyada namratlık ekvali yenili eğir bulu vatkan. Bazı devletlerde bay namratlıkı ayrılış eğirliş vatkan arka görünüşte, devletimiz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat karalmasıdaki namratlarını azaytış nişanını müddetin 10 yıl burun emelge aşırıp, halkıra cemiyetinin kent terpleşi gelişti.

Bugünkü programımız müşerda yallaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Tasada bir uçurap kalan boğay onunğa koladaki müşkü oxşaydıgan nəps qarağınlık taş oymunu köstüb, Setivağı sopa yoxluğunu sordu. Bu taş dəmalıqı onun kızıqışını qozgadı. Onun üstüge boğayının karvay haqqıdaki etkan sözleri onu texme hayran kaldırdı. O dəmalıqa bu taşını Setivaldı. Ondaqda bu zadı kandaq sırlıq taşdı. Karvay diyen kim? Onun bu taş bilen kandaq alaqısı badı. Bula kızıqsanla, dektanla bugünkü radio jurnal programımızga orlaştırılgan Yusup Eli'nin Karvay namlıq hikayesi de bolsun.

Oğlum, taş alam sen. Yertigden ağlı otkandak boğuk avazda mağın kep kılıp atkan bu ayı karadım. Kutsuğa katma kat çapan kiyip ağan bosumu, yanvarın soğukı bu ayının canı cindin ötüp ketken dağ kılattı. Onun çaşları uçtak akırıp, vecik kevdesimi xeyleri mühçeyip qağan bulup, kola da uzak əsarlanan yaldağımızda konu bir boğukça pulanlap durattı. Nemi taş, aval körüp baksan bolamdı. Bovay, men kösetken paravayının yendeki orunduqı çayılışıp oltırvağan ikin, kağıtçırap ketken əssiz kollarda boğukçıdın herkıl rağındaki toqılmıla bilen kat-kat oralgan kar rağındaki bir taşın çıkadı. Əmeliyette, bu hünerde pişkan ustakarının koldan çıkan nəps oyumu bulup, yelpızgı mu, möşkü mu, ya ki molungu mu, işkılıp möşk ailesindeki məlum hayvanı oxşap kaldıgan nəps kar rağınlik taş oyumu boyumu idi. Tağa, neçip olsadı siz? Nəps sordum, köz aldımdaki bu nəps boyumu bulan kızıq şimdi basanmay. Oğlum, bəzi nəslərinin qəmidini pul bilen ölçüyle bula mı? Dedi bu ay, kursungan halda. Mən şu tapta pulğu bəkmə ihtiyaclıq. Bu ay, ətəy bana bu taşqı baha koydurmaqçı bolu atqandak, koyun yancıqdan erin çəklik bilən bir sarğış xanzını elib, onunğa muhurkı besip ot tutaşdırdı. Şu məhəl, bu ayının eğiz burnudun toqrat çıqı atqan köküş is bilən, köcü burqığı oxşap qaldıqan puraq ətrafını bir aldı. Xanzının astıda pulanlap durğan tamak xalçısığı kəşlengən kəştə, şu adapta bana Qaystor bir kitap dökügen Çokantal mevsimi mənzərisini esimge sanmaqtı idi. Mən bu ayının baha doğrusu da aldın eğiz etçiği közüm yetmey, özüm eğizin ışıqa məcbur buldum. İşkim oyan boz qandaq bol atağa. Bilişiniz mümkün. Hazır bizgi oxşaş taşçıranın sodası taza yaxşemez. Bu ay mağa qarab bir bəs oldurup getdi. O zaydın Parvay'nın təmi onun tonlap ketken aciz teniğe azraq bosumu küş beğişliğandak. Kırı odap ketken öskilen kaşları ve sakal borutlardaki uşaq muz tancıları erip, yadango yüzüge sus kızırlıq tepçişke başlayan idi. Şu arda o 10 kolunu götürüp meni yeniği kelişke işare kaldı. Mən onun yenideki yağış orunduğu kelip çaylaştım. O, kadaqlaşıp ketken kollarda 10 kolunu tutup,

aslanlar çoğaygan seri ayalımın kayışlarımı köpüyü batattı. Yenli sitivağın gilemle Zedeval, Hürüm Safa ve İsil Perdle aslanlarının huzurunu tatlaydıgan, yamışıp oynaydıgan oyuncuğa aynıp gelip atattı. Olanın perdeyi yamışıp çıkıp, kandak kalçıs mükemmen deyende keynige burluk karaşları kişinin sokunu kozgaydı. Arada kızlarım olanın tahturki, huypeyliği maskeldiğen çıraylık sınlanımı koyup ülgürgen idi. Burnunlağı pırmay vatamda, öydeki bu bedboy pırakı çedik uçiligim kalmadı. Bu öy mu, ya ki müşkünün uğusu mu? Yeni sünnetlengen öyümüz, gelem perdelerinin tansı bop kaldı mı bu öyde? Ayalım boğulup boğulup sözle vatattı. Anı müşük, onun sözlerini ufuk kalgandek, orunduğunu pinhanırak çayığı möküp oldurup, ayalım yeniden ötkende tuyuksız sehrap çıkıp, keyni putlarda ayalım yengilgeni tepe bitip, üstlerinin astığı mükü olattı. Onun bu kızıkarlık hareketi, minin ve işki kızının telik gülüşümüzge sebep olattı. Ayalım bolsa, tiyihimi edep kodildaşkı başlaydı. Kızlarım tordun bu umak canuvarla üçün hılmıhıl yemeklik ve yemeklik kaçısı, tərat kaçısı, tərat kıldığın pıraklı kumdançısı qatarlıq kereklik buyumlarını seyredilip təyyakı boyğun bulsun. Bırak bu təmdəklə daim düğüdək uya bu yaya, hətta yotkan köpüləgimi seyip koyup ayalımın tiyihimi cudunu örüldətdi. Ahır bu aslan çaklanı müşkü amıraq tukkallarının ballırığa, Kudu can ciger kızlarını yırak caylağı yatlık kığın kişilerek tartışkan halde bir ilişki başladı. Kızlarım olanı közleri yaşlangan halde uzduk koyuladı. Neymiş kıdır ardaki karavay isimli birini başkalağı bir ilişki zadlı köğünün olmadı. Xeyli yılla ilgiri çöl bayağı olanı kezip taş ızdaş səbirinde yazgan, sögünün payanığı neymedi gülü. Taşkımı düşerken insanın mihri diyen şiirin mısralağı uxşas, Bu umak rayış canlılığa başkaca mekrem düşüp gelip atattı. Ras, demisi mu bu canlılarla başka aslanlardan uğraşan pərğil atdı. Azraq mu başkaran arlaşmağın tom karrağındayı kaçtı iştek özgeci qiyap etdi. Kapkarı çıraylıq döptügülək közleri, mulayim rayışlığı kişinin məsləgini kəldir atdı. Karvay gündün güngü çoğu yuva atdı. Teğmuran tüzəb mağı boğan özgeci mekir namayan qılıp atdı. Her qaydım işten qaytıp gelginimde, işikti öde meni saxlap durgan umak karvayını kör ettim. İşikten arğın kırıp gelginimde, o hudi anısığı əkiliyendek boğuk avazdı miyağlap, putlarımı sürgülüşke başlaydı. Kolumğı ilip, onunğı baxqanımda, uzun, sus külren borutları bilen sinne tapkan tomşuğunu mağı sürgep, tikilip qaraydı. Ve menden, dada, odun aman isen qaytıp geldin mu? Bir əxatları uçurmağan sen, Senden pek ensirdim davatkan dek tomşuğunu yüzümge yıkıp yedilaştırı. Uzun tom kuyruklarını sual belgesi şekilde dengaytıp, yıkımlık miyanlaştır arkalık minandın hatırcan boğallıkını, memnunlukını ihbarlaştırı hardokununu çıkırıp, ümitsizlengen soğuğan kalbimini özgeci muhabbet kaynımığa başlaydı. Vakit uzargan seri biz birbirimizin tını az dolu düşünüp gelip atattık. Çünkü ben tordun müşrik tili, müşriknin tabiyeti yaşaş usulü doğrusu İznişke başlağan idi. Şonlaşkımı onun mən qaytıp kəyəndiki xoşluğunu, keş qağandiki onun işik dövdən kətmək, məndən ənsirəb toxtumay miyanlaşlarının. Beni saxlıqaş, öydə qağan ayıqımını qıcaqlap gəgirək yedib, onun dün yedimli yedilaşlarının səbəbini yürüküm tuyub durattı. Səhərlədə onun tomşuğun eğzımı yeğib dövdək, xoruldab yedilaşlar içi de uyğun attım. Bilmən, o məndən ənsirəydim. Özünün en yakın hamisinin, Küyümcan İgisi'nin, hemen təlqip yedigen Oğucu dadısının ayrılıp gelişinin ənsiraydı. Şunumu, o min yedilaş arqılıq nəfsinin bay yoxluğunu bilmekçi. Hayatlığımda nişanı izlemekçi buludu. Hay hoşnam, beyqi bağalır qandaq müşku, bəstin imancı yoğan deyimə. Yoğunluq, yoğan turqi, tağ yılbızı oxşap qalamdı neyimə. İsil sort, həqiqətən isil sort gəl. Karvayını koridorda tasadı bir körüp kalan hoşnam kokup ketkendin önsülü üşken halde bana sözle atattı. Ameliyette karvay bəslik turqunun əksçe naidi yavaş, mulayim idi. Şonlaşkımı onunla həmimiz bağınç amıraq bop gelip atattık. O, ailemizden suyumlik bir əsasıga, bəzdə təsəlliyimizgə aynan gelip atattı.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacan tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit tolgan coşkun kalitlerine huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Yani ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik.

Süyümlük Dostlar programımızı namlaştırmadığımız kişilik hayatta hoşallık sefer buluş gerek. Kalbimizde her vakit ziyaret kılıp yüzümüzden hoşal ya ki emeslikimizden sorap duruşumuz lazım. Çünkü kalp şatlıkı bir baha güherdir. Kalp ziyaret kazanda kalbimizden bulun kuşkaklarıca ziyaret kılışımız gerek. Kalbimizde ihtimal köngülsüz eslimile şirin tuyğula tılgı iliştin uyulduğun hicaletçilikler mi buluşu mümkün? Navada köngülsüzlükler bolsa başkalarını ken korsaklıkla epo kılışımız hem de özümüzden hatalıklarını tanışımız gerek. Navada hicillik hissiyatı bolsa kalbimizde tekimi ziyaret kılıp duruşku muhtacı bulunuz. Bu ziyarette ken bolsa bulmaydığın ziyaretlerinin biri özünü tanıştır. Özümüzden arzu isteklerimizde oylaşımız, kançılıkını emelge aşıralıdık, yeni nimelerini kılışımız gerek. Bana bula kalp ziyaretinin en muhim kısmı. Kalbimizi ziyaret kıptıralısakla nurgun nerslerine girişeleyimiz. Kütülmügen kuşallıkla bizden buludu. Demek her vakit kalbinizi tınşat durun. Barcı güzellik siz bilen bolsun. Güzel nakşilerimiz silah üçün.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şimdi Jungo'ga nazar programımızı başlayımız. Ben sizlerin dostumla rakamlık Viktor Rakamcan bulu ben. Aldı bilen bugünkü programımızın kıskıcı mezmurlarına kulak salgaysıyla. Aldınki 20 yılda memleket boyunca maliye kirimi okşaş mezgildikidin 4.7% değişip. Halk turmuşu Katarlık noktalık sahalarga güçlük kapalet kılındı. Aldınki 6 ayda istimal boyumlarının konusunu yenisi almaştırış, ala kadar tavarlarının setili sonmasının 1 trilyon 100 milyard yuengi yetişigi türtkü boldu. Bunun dün 150 milyon adam ketim nepki erişti. Devletimizin 2026 yıllık balı bekiş toluklaması tarkıtılgan adam 25 milyondan aştı. Memleket boyunca açlık işlep çıkarışı tertiplik ilgiri sürüldü. Ekli iktidarlık beden çeniktiruş alkışı erişmekte. Pesil almışış mezgilideki bu alametlerge sel karma. Ne mümkün bazıla sesik pırakni pırakni yakış görüldü. Kanda kılganda balını tefimi akıllı kılgılı buludu. Siz ne mümkün künde 8 saat kulap turup mu yeni müldep kalısız. Tövende dikkatinle bugünkü programımızın tepsili mezmulları da bolsun. Maliye Ministerliğinin en yeni sallık məlumatının ayan buluşça, bu yılın aldınki 20'da, devletimizin maliye kirimi mukim eşip, halk turmuşu Katarlık noktalık sahale küçük kapaletki iyi bolgan. Bu yılın aldınki 20'da, memleket boyunca adetki ammevi hamçot kirimi 12 trilyon 104 milyard 700 milyon yengiydi. Okşaş mezgildikidin 4.7% aştı. Maliye Ministerliği Devlet Hazinesi Mahkemesinin maun başlığı Mahung'un tanıştırıp mındak dedi. Aldınki 20 yılda memleket boyunca baş kirimi 9 trilyon 790 milyar yuengi yitip, okşaş mezgildikidin 5.3% aştı. Eşiş nispeti birinci pesildikidin 3.1 point yukarı boldi. Mahung'un mındak dedi. Aldınki 20 yılda memleket boyunca adetki ammevi hamçot kiriminin cemi eşi nispeti ay mı ay aştı. Asaslıkı devletimiz iktisadının evrişimdeki güçlü, hayati küçü yeterlik buldu. Aldınki 20 yılda umumi cihetin mukimlikka, yenilikka, elalık harap terakki kılış vaziyeti devamlaştı. Şunun bilen bir vakitte vahanın örülüşü, pay bazırının canlanışı, taşkı sodunun eşi küçük buluş katarlık amıllamı, maliye kiriminin eşiğe küçük gerek buldu. Aldınki 20 yılda, memleket boyunca adetki ammevi hamçot çıkımı 14 trilyon 332 milyar 900 milyon yuan bulup, okşaş mezgildikidin 1.5% aştı. Zörü maliye çıkımının salmakı saklanıp, noktalık sahalarının çıkımıga kapaletli kılındı. Memleket boyunca asaslık çıkım sahası da. İctimai kapalet ve işkorulaştırış çıkımı 2 trilyon 636 milyar yuan bulup, okşaş mezgildikidin 7.6% aştı. Sahiye. Sağlamlık çıkımı 1 trilyon 219 milyar 100 milyon yuan bulup, okşaş mezgildikidin 10.8% aştı. Maliye Ministerliği Kamçot Mekkemesinin maun başlığı Tan Zayfu mundaq dep görsetti. Aldınki 20 yılda, türlük maliye siyasetleri devletinin zor stratejiyelik vazifelerinin emrilişini ilgiri sürüş. Halk turmuşuğa kapalet kılış ve yakşılaş. Yerlik maliyenin tekşi mokum yürüyüşünü ilgiri sürüş Katarlık cihetlerde aktif rol oynadı. İşki ihtiyacını kengaytiş stratejiyelik asası noktası da çıntırılıp, selinmini aşırış. İstimalını ilgiri sürüş sicil algı sılcetilip maliye. Pul muamele işki ihtiyacını mas ilgiri sürdüğen bir Katar siyasetlerini yolgu koyuşta yenilik yardırdı. Maliye meblağının muhim rolü cari kıldırılıp, el içi silinmesi ve ahal ile istimali tekimi yakşı urgutuldu.

parça giyekken. Tekşürüp cezimleştiriş arkalık 25 milyon 160 min ademge tarkıtıp berilgen. 2022 yılıdın 2024 yılıgıçı toğılgan bu vaklağa Hüncü Kıtın Balı Bekiş Toluklumisi İliş İltimasının ahırlışı vakti 2025 yıl 12 ayının 31 günüdün. 2026 yıl 12 ayının 31 günü geçe uzartıldı. İltimas kılış şartıgı uygun keledigan bu vakla ve balılanın ata anıları çıkımdan gündü da. Ülke derecelik memuriyet mulazimet süpsi arkalık balı bekiş toluklumisi uçurunu başkuruş sistemisi gittir. 2022 yılıdan 2024 yılıgıça uzartış iltimas yolu gittir. Balı bekiş toluklumisi iltimasını eskertiş boyuca tapşırsı boludu. Balı bekiş toluklumisi devletin asası ölçümü boyuca her bir balının her yili 3600 yuan bulup 3 yaşka toşkışı beriludu.

yezi igiliki. Yezi ministerliğinin yezi igilik ahvalini en yeni orullaştırışıdan məlum buluşca. Hazır memleket boyunca açlık işlep çıkırış, tertiplik ilgiri sürülü bitipti. Çilge şal bütün yıllık açlık işlep çıkırışının ikinci pesliği bulup. Asaslıqı Cənubi, Cungo ve Çangcang deryasının otdura. Tövən ekinideki asaslıq işlep çıkırdıgan 9 ülkeyi merkezleşken. Hazır Vosul ili sürüti 70% yıkıllaştı. Guangdong'da 13 milyon modun artıp, çilge şal ciddi yığıvilinmaqda. Bu yıl ülke boyunca ekli kombayın katarlıq yeni üsküllü zor küş bilen umumlaştırılıb. Senzo sallık məlumatını Beidou yol başlaş sistemisiga ulaş arqalı. Şekilsiz sallık məlumat toru bərpa qılınıb, şal oruşni bir tutaş tənşəş işqaşırılıb. Məşğulat ünümü zor dərəcədə östürüldü. Bu yıl Guangdong ölkəsi, yəni bütün ölkədəki 700-gə yaxın yezigilik maşınları mülazimət təşkilatı və 10 mindən artıq yezigilik maşınları üskünüsünü birləşdirib. Uşaq etizlağı karta ictimailaşkan mülazimətini kanat yaydırıb. Məşğulat tənərxi yuqur buluş, tez vosul iliş ünümü tövən buluş qatarlıq məsələlərini həl qıldı. Aldınqı məzgildiki tövən temperatura, yamğurluq avarayının təsirdə. Jiangxi'deki qısmən çilgə şaldın vosul iliş məzgili kəyini güsürüldü. Jiangxi'nin hər qaysi cayları sürətini əsligi kəltürüş üçün 194.900 yürüş, Yezigilik maşını saymının işgı saldı. Hem de rayon atlap meşgulat kılış genişkisi tarkıdı. Yezigilik maşınlarının muhafık yöt gelişige yetekçilik kıldı. GN şehri Wen'en nayyası da bütün ceryanını maşınlaştırış umumluşu. Açlık teriydiğen çoğun aile kıskı köznek mezgilideki tez oruş vazifesige karta toluk şentki iyi boldı. Cenıpta buğday oruş bilen birge. Şimalda yazgı buğdaydın merkezlik vosul eliş pesli yitip geldi. Şiki Mongol'un bayanlarda. Bu yıl Şucay dekallağı nep yetküzüdüğen türlük siyasetlerini emeliyleştirip, buğday enizığa sulu teriş. Köktat teriştin ibaret bir cayda köp vosul eliş endilisini umumlaştırıp, məxsus yardım toluklumisi ve mukim setiviliş zakızığı tayinip, yerinin ünümünü östürüp, dekallağının vosulunu aşırıp, Kırımını köpeğe çiğe türkü buldu.

iş imkaniyetige ige kılıdı. Bunundan başka, golf top oynaşımı meydan çeklemesi uçurmaydı. Abontla ekrandaki VR süpüsüdeki golf top meydanı da golf top tayıkını planlatıp, pütü astıdaki topunu ursulu boludu. Beşinin üstüdeki koş kamera topunun izini otomatik hesaplaydı. Emeli vakitte top sürüldü. Yönülüşü ve aylanış sallık malumatını yığıp toplaydı. Hem de sallık malumatlarını ekranda körüstüdü. Taklidi golf top sistemisi yani bununla asasen kespi yetekçilik teklifi verildi. Bunun bilen xeridarla, üyidila, kespi hareket bahalaştın behriman bulalaydı. Bir tenterbiye Pentechnik Çeklik Şirketi'nin mesulü mundaq dedi. Bugünkü günde biz yine akli iktidarlık beden. Çınık duruş menzirisini devamlı beytivatımız AI, ton modeli katarlık teknikalarını ala kadar görünüşlerde kullanış kıtırışımız. Abontla, öy işçi ve sırtı da okşaşla kespi hareket tesiratıdın behriman bulalaydı. En çınık iş görünüşü de beden çınık duruş. Köp Allah'da şahsi ternerinin yetekçiliğine muhtaç bulattı. Bosuğusu igiz, kıraciti köp, yakşı ternerini tapmak mı tesiydi. Bugünkü gündü bolsa akli iktidarlık, beden çınık duruş menzirisi bu kıyın meselelerini hal kıldı. Beden çınık duruş sistemisi uğrulaştırılgan terner, körünme çastota bölüki arkalık abontla yan. Telefonda alaydı belgilengen apnı assa, ternerinin uçuru üskünüle aldıdaki ekranda birbirlep namayan boludu. Abontla öz yaktırgan ternerini tallap, onun bivastı körüstüş ve videosunu körsü boludu. Bu arkalık yekke terner birli vakitte nurgun kursantlığa mülazimet kılışını emelge aşırgılı boludu. Bunundan başka belgilengen terner vaktinci ornadın ayrılganda. Abonutmu sistemi işçiye uğrulaştırılgan elektrolluk terner bilen fikir almaştıralaydı. Aldın tesis kılıngan sın dersige ergişip öz aldığa meşgul edip barıdı. Akli iktidarlık beden çeniktiruş körünüşü de. Beden çeniktiruş sistemisi yani beden çeniktiruş ternerlerinin yakşı yardımcısı bulup kaldı. Beden çeniktiruş sistemisi ge uğrulaştırılgan yürek ritmini nazaret kılış bölük edin paydını. Terner ders ötkende varlık okuğucularının yürek ritmi ehvalini her vakit ilgiliyeleydi. Hem de bununla asasen hareket sicillikini aşırıdı ya ki tövellidi. Bu arkalık hareketinin ünümdarlıkı ve bihaterlikini yukarı götürgülü boludu. Beden çeniktiruş sistemisi ders ötüşke işiltilipli kalmay. Yine imtihan alğıcı bulup baskuş karakterlik meşk neticesini tekşüreleydi. Beijing'deki bir pen teknika pay çeklik şirketi aşkan akli iktidarlık tenis top meşkini bağlaş sistemisi süratli hareketlik. Real vakıtlık tutuş teknikisi, çoğun sallık malumatını çoğunkur ögünüş teknikisi, üç ölçemlik sürat bir taraf kılıç teknikisi katarlıkla asası da top başlaş meşki, töven çek çoğunkurluk meşki, tosup zerbi beriş meşki katarlık bir katar mezmulladaki meşk sual ambarını zakaz kıldı. Meşk ceryanı da sistema sual ambarına asasen belgileniyordu. Meydanını otomatik halda okşaş bulmağın numar iliş rayonuna ayrıydı. Top sürati, aylanış sürati, tor igizliki çüş noktası, top urgan çağdaki ponkit orna rayonu katarlık körsetkişlerge asasen abontlanın meşkige universal baha beriludu. Yeni mi ilgirligen halda okşaş bulmağın numarlarını hesaplap çıkıp, xeridarlarını bir meydan vakitlik saatlik sınaq bilen təminləydi. Bir tenterbiye pen teknik çeklik şirketinin mesulü mundaq dedi. Meyli kespi tenerketçi bolsun. Yenila adetki tenerket. Heveskar bolsun hemmisi akli iktidarlık çenikiş meydanı da özgü maskeledigan meşk layısını tapalaydı. Bugünkü günde türlük yeni teknikla aile, bahça, karhana, çenikiş üyü katarlık köp hıl muhitta kullanıldı.

tekşürüş gerek. Bolup mu uzak müddet sebebi inik bolmagan baş ağrıkı bolsa, çokum kespi aparatlağı berip kesel körüstüş gerek. Radi reaksiya kılgandın kiyin mündak kılış gerek. Aşkazan asti bezide reaksiya alametleri körülgen haman. Vaktada doktor kanıgı berip davalınış gerek. Doktorunun yetekçiligi de davalaş elip berip. Ziyade sezgürlükni keltürüp çıkardığan sebeplerini kontrol kılış ve azaytış gerek. Muhitning anafilaktogen reaksiya manbasini kontrol qilish va bartaraf qilish. Anafilaktogen oshkorlanishi reaksiya xarakterlik kasalliklarning paydo bo'lishidagi boshlanish omili. Dunyo ziyoda sezgurlik tashkilotining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, muhitda har gram chang tozan ichida chang tozan qonining soni 50 dan oshganda, ziyoda sezgurlik va ziq kasalini paydo qiladi. Muhitda har gram chang tozan ichida Çan tozan kanısının sani yüzdün aşkanda. Zıkka kesilinin ciddi kozgılışını keltürüp çıkırış xatiri intayın yukur boludu. Şuna, öydeki çan tozan kanısının koyukluğunu tövelletiş, reaksiya karakterlik kesalliklerinin aldığını iliş ve onu davalaşının muhim halkısı. Sezimçallıkını yokutuşunu davalaş, sırtkı dünyadaki ziyansız. Maddılarını az miktardın tedrici köpeytişini körüstüdü. Organizmlarda immunitet çıdamçallıkını peyda kılıdığan davalaş medisinada alaylı immunitetlik davalaş dep atılıdı. Nöbette bu dünya sähiye teşkilatı tevsiye kılgan birden bir ziyade sezgürlük. Kesellik sebebige karta davalaş usulü. Bezgek doğrusu bilen kesel davalaşta en köp işiltildiğini gestamınca karşı doğrulanı içiş. Köpçülük daim deydiğen ziyade sezimçallık karşı doğrula. Meselen stritin Xlorotadın, müzostın, ibastın qatarlıqla. Şundaqla bir qısım sırtın işiltidigan doğrula və qısmen doğrula bilən davalaş arqılıq kesellik alamətlərini ünümlük pəsəytkili boludu. Amma doğru işiltiş çoxum doktorunun yetəkçiliki de ilib beyirliş gerek. Ziyadə səzgür kişilərinin sağlamlıqını başquruş, ziyadə sezimçallıq sağlamlıqını başquruş, ziyadə sezimçallıq kesəlliklərinin yüzberişidin ənsirəş, ya ki, bütün hayatlıq dəvriyilik idi. Şikiləmçi sağlamlıq halıdı da turuşunu körüstüdü. Məsələn, öl təmrətki bilən reaksiya xarakterlik burun yallığı arsidiki halət turuvatqan reaksiya qılğıcıla sağlamlıq yeni. Muhit reaksiya mənbəsi Adəm bədininin fiziologiyilik psixik amıllarına qartı ilib berilidu. Şunundək, ziyadə sezgürlükni tallab təkşürüşünü qaytı təkşürüdü. Ziyade sezimçallık musabısının terakiyatını tosuş için. Öl temretki bimarlarının ziyade sezgürlük burun yalluğuğu ayınıp gelişinin aldığını iliş gerek. İkilemçi sağlamlık altıdaki ziyade sezgür kişiler topi ziyade sezgürlük sağlamlıkını başkuruştaki noktuluk kişiler topudur. İkilemçi sağlamlık altıdaki ziyade sezgür kişiler topuğa. Karta ziyade sezgürlük sağlamlıkını başkuruş mezmuni asaslıkı sağlamlık terbiyesi. Muhit ziyade sezgürlükni esli başkuruş. Sağlamlıkını tenşeş. Tallab tekşürüş ve iz koğlab tekşürüp başkuruş katarlıklarını öz işi galudu. Radun'un ziyade sezimçallıkının hakiki ehvali. İşki Mongol'un Kökhot şehirdeki bir tordaş güldürmamılık yamğurdun. Keyin Nurgun doktorhanılarda zıq kesili bimarlarının sani üzlüksüz köpey geldikini eytkan. Bunundan başka senşi teyüendimu bazı tordaşla kar yamğurdun keyin. Özünün zıq kesilinin yeni kozgılıp kalgallıkını inkas kılgan. Güldürmamılık avarayı körülgende zıq katarlık reaksiya karakterlik kesellikle köp yüz biremdu. Bunundaki baş cinayetçi güldürmama ve çakmak ulağa reaksiya kılıdu. Gül çeni dançilleri küçük hem yenik bulup, şamalgı ergişip netçi 100 kilometr uçalaydı. Hatta netçi 10 min metr egizlikte pervaz kılalaydı. Gül çeni hava ikimiği ergişip, bulut katlımının astığı örle. Bulut katlımıdaki nemlik ve elektrostatik gül çeni dançillerini yeri bitirdi. Küçük soğuk hava ikimi tövelligende tehimi köp. Tehimi yenik bolgan ikilemçi gül çeni dançilleri kaytıdın yeryüzüge kaytıp gelip. Adem bedeninin nefes yolu kırdı. İkilemçi gül çeni dançilerinin allergiyelik hususiyeti tehimi küşlük. Adem bedeni de yol yürüyüşü tehimi erkin bolgaşka keltürüp çıkargan ziyini tehimi eğir boludu. Sallık malumatlarda körüstülüşçe. Bimarga etiyaz pesilde gül çeni reaksiye kılıp Zıq kesili peyda buluş ihtimallıqı təxminən 5% boludu. Yaz və küz pəslidə kesellik alamətləri teximi eğir bulub.
50%

بولدو. مثلاً اورلش، اوملش، پوت کلرنی مشخلن دروش قطارلق حرکتلرن قلشق بولدو. 3 yaştın 6 yaşkıça. Balıla maslışçallık, sezgörlük. Evrişimlik terakkiyatının altın mezgili de turgan boludu. Velisipit miniş. Yamış türüdeki hareketle argamç sekreş. Bol oynaş katarlıklarını sınav baksı boludu. Lekin basketbol katarlık karşılış karakteri intayın küçlük türlerge mas gelmeydi. 6 yaştın 12 yaşkıça. Ata anıla balıllarını ilip yügürse ya ki su üssü boludu.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, iyi akşamlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 2. günü, yekşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçiden əti kündüz gece Şincan'daki tüzlanliklerinin köp kısım caylarda 35 Celsiya gradustun yukarı temperaturlu havarayı körledi. İli Deryası Vadisi'nin gərbi, Tianşan'ın şimali etki, Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincan Qatarlıq caylarının kısmen rayonları da yukarı temperatura 40 Celsiya gradustun aşıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçeden ayet gündüz gece hava açık bulup, tövən temperatura 25 Celsiya gradus, yukarı temperatura 38 Celsiya gradus buludu.
2: Emdi bu qıdımkı programımızdan asasi məzmunlarını tonuşturmuz.
1: Şincan, soğudunun kolaylaşı səviyyəsini ər tərəplimi östürüp, ecvites yeni kuvvetini sıcıl qozğatdı.
2: Congu bilen Özbekistan EEO'ni özra itiraf qıldı. Bu siyasetten tüncü bulup bəhirlengen eksport mal Şincan'dan yolu seylendi.
1: Bintuan noktalıq tör kuruluşlarını tez alğı sürüp, ixtisat cəmiyyatının yukarı süpətlik tərəqiyatı küş qoşdi.
2: Congu Şincan yeni dəvər ekologiyalik yez egiliki strategiyası muhakimi yığını ürümcədə etçildi.
1: Abdonom rayondaki Tunji Maşina Adem 9S merkezinin birinci kararlıq türü de kuruluş asasiyatından tamamlanıp, 8. ayının akırda ticaretki kiriştiriş mülçerlendi.
2: Şincan öz aldığa tətqiq qilib yaratqan Rongjiang Ronglu köptillik çoğun modelinin derecesi umum yüzlik yenilenip, köp sahanın rəqəmləşkən tərəqiyatıga çoğun qur kuvvet qoşdi. Emdi xəbərlər anala.
1: Әмді еңі идея арқылық еңі мұсапығы етекчілік қылайлы сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станцымыз қәуірі. Баш ұжи Ши Цзиньпин Епек елі ұқтысат бәлбіғі ядролық районы құрылышыны тез алғы сүріп, ішкі ташқы қош айылнышыны ілгірі сүріш давамыда текімі чоң ролыны жари қылдырыш керек деп тәкітілді. Şincan bir qolda rəqəmləşdiriş islahatını tutub mülazimətini əlalaşdırsa, yəni bir qolda port ul əsləhəsinin sübtini östürüb, dərəcəsini aşırıb, çəqira alqıqan soğudadiki tosıq nöqtə qiyin nöqtəni üzliksiz tügitib, soğudunun qolaylaşı səviyyəsini ər tərəpləmə östürdü. Alatau, Aysin T. Xalqara Yük Transport Vakaləçiliki Çəklik Şirkti Әр күні 30-дан 50 кіце таможныға мәлім қылыш кәсіпіні бір тарап қылып, мәмлекетнің әрқайсы жайлардегі херидарларының мал әвәтш ихтияжыны қандырды. Шеркетнің таможны ішілерге мәсул қадымы Са Хун Лей мал ұфчуырыны рәтләш, өлчәмлік илтимас талоны ясаш, әм халқара юк транспортыдегі бірінші іш тәртіпі шындақла әң қол тұтыдыған алқы ішкәлікіні тоныштырып мұндақтыры. Ilgiri xeridar bir növəç poizning mal əvətish materialını tapşırgandan keyin tamojnığa məlum qılğıç xadimning materialını kompyuterga kirgizishiga az degende bir gün ketatdi. Bugünkü gündə bu tunji qadamdə yeni tanlaş bar boldi. 9-nji növətlik Jungo Asiya Yevropa körgazmisi məzgilidə Şincan Soda Əşya Obrot Qruhi Çəklik şirkti Tianshan namlıq aqıl tamojni işləri sistemisini elan qıldı. Sistema talonni AI aql farqlandirish iqtidori orqali tashqi savdo talonidan uchir elib bo'sh o'rinni talab bo'yicha avtomatik to'ldira oladi. Sahunli mundaq dedi. AI farqlandirish nisbati 80% dan 90% kicha. Talon xotirlash halqasida 70% vaqtni tejigli bo'ladi.

0: nazorat qilish boshqurish loyihasi tuzib, texmi ko'p qaratmalik tadbir qo'llanishga turtki bo'lib, savdoni yuqori saviyada qo'llaylashtirish orqali tashqi savdoning ichki harakatlantirgich kuchini qo'zg'atamiz.
1: Stansimiz xavri. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujesi, avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz 8-oyning 1-chi kuni Urumchi Ganchwanpu iqtisod texnika taraqqiyot rayoni sanoat rayonida nuqtalik sanoat korxonalarining yurishi, cho'ng-cho'ng tur qurilishi qatorliklarni tekshirib tadqiq qildi hamda naq maydonda ish bajarib qiyinchilikni hal qildi. Partiya Merkezi Komitetinin iqtisad xizmeti to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmalarini astoydil izchillashtirib, amaliyalashtirib, yillik nishon vazifasini ko'zlab, taraqqiyot bilan bexatarlikni texmo yaxshi bir tutash planlab, avtonom rayonlik partiya komitetining kuzatishida qaytma inkas qilingan masalalarni tuzatishni haqiqiy yaxshi tutib, ekologiya muhit qo'qdash talabini amaliyalashtirib, iqtisodning yuqori sifatlik taraqqiyotiga kuchab turtki bo'lib, amaliy ishlash, amaliy unum yaratish orqali 3-chi faslda jasorat bilan kurash qilish kerak deb ta'kidladi. Erkin Tuniyaz, Urumchi Xalqaro Soda Ashyo Obrot Tugun Markazi va O'tir Osiyo Soda Ashyo Obrot Kasb Bog'chisi turining ilgirlash ahvolini naq maydonda ko'rdi. Shinjongning Osiyo Yevropa Oltin yo'li va G'arbga etish ko'rik beshi istiqomi bo'lishdek strategiyalik o'rin bekitmasini cho'nqur egilab, sifat va bexatarlikka haqiqiy kafolatlik qilish oldingi shartida sur'atni tezlatib, turni imkon qadar boldur puttirib, boldur unum yaratish kerak deb ta'kidladi. Shinjong Yuanyang Metal Material Pan Texniksi cheklik shirkatida korxonani ishonchni chingitib, fursatni chang tutib, pan texnikada yangilik yaratish selinmasini oshirib, zanjirni uzartish, to'liqlash, kuchaytish orqali yadrolik raqobat kuchini oshirishga ilhomlantirdi. Dalian Jinzhong Xinjiang Eğir Jabduq Yasimichiliqi bazasida Eğir tipdagi ximiya sanoati jabduqi ishlab chiqarish liniyasini ko'rdi. Qurilish sur'atini tezlatib, bozor ehtiyojiga birlashtirib, yerlik korxonalar bilan texmo yaxshi hamkorlashib, birikmi kuch shakllantirish kerak deb ta'kidladi. Munosabatlik tarmoqlarga korxona ishlab chiqarish, turni ilgari surish davomida yo'liqqan to'siq nuqta, qiyin nuqtalarga chin qadilib, tashabbuskorlik bilan oldiga berib, udillashib, butun jarayonlik izlab, kapolat mulozimatini boshdan oxiri yaxshi qilishni topiladi. Erkin Tuniyaz, Urumchi Xishin energiya saqlash cheklik shirkatida oralash energiya saqlash texnika afzallikini joriy qildirib, yeshil tokni chiqqan joydan ishlatish va sirtqa yetkazishni bir tutash planlab olg'a surib, yangicha elektr energiya sistemasi barpo qilishga to'pi qo'shish kerak deb ta'kidladi. Shinjong Huarui gaz cheklik shirkati, Shinjong Leiti Sanhe Ovyasiya Pan Texniksi cheklik shirkatida karbon 4 oksid yig'ish, odamsiz uchqu tadqiq qilib yasash ahvolini egalladi. Karbon yig'ish, saplashtirish, boyliqqa aylantirib foydalanish oshqushluq texnikasida yana bo'sish hosil qilib, nol karbonlik bog'chi rayoni qurishga kuch qo'shish. Tövən boşluq iqtisadi qollanış muhitini kengaytib, bütün kəsib zəncirinin mas tərəqqiyatını küçəb, əməlgə aşırış kerəkdəb təkiləri. Erkin Tuniyaz, bulut supsıda saxlaş kəsib rayonada, kəsib rayonunun tərəqqiyat uğrun bekitməsini yanımı aydınlaşdırıb, kəsib zəncirinin yuqri tövən halqısını bağlaydıqan bir türküm yürüşlük karxana və əla süpətlik türlərini küçəb kir gözüb, saxlanma baylıqını yuqri süpətlik tərəqqiyatının yeni qüvvətiyə həqiqi aylandırışını tələb qıldı. U yana Ganchuan Yun energiya karbon raqamlik tijorat boshqurish supsining yurishish ahvolini egalladi. Aqllashtirish vositasiga tayanib, karbon chiqarishni kuzatish, o'lchash va ogohlantirishni kuchaytirib, karbon sodasi mulozimat tizimini mukammallashtirib, kasb rayonining tipini yeshil, tövən karbonlikka o'zgartishga turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. Erkin Tuniyaz tekshirib tadqiq qilish davomida munolarni ta'kidladi. Urumchi shahri kuchlik markaziy shahar strategiyasini yo'lga qo'yishni tezlatib, turni bosh o'ringa qo'yishda chang turib, qurilish qilinayotgan turlarning sur'atini tezlatib, zapas turlarining sifatini o'stirib, oltita to'r qurilishi va shahar yangilash harakatini tez olg'a surishi. Тараққият білін бейғаттарлықны бір тұташ пилалап, мұқымлықны қоғдашыны баштын ақыр баш орынғы қойып, бейғаттар ішләп чықырышыны назарат қылыш, баш құрышыны күші айтып, кәлкіндің мұдапияленіш, құрғақчылыққа тақабыл тұрыш қызметіні әқиқи чан тұтып, бейғаттарлық төвен чекіні сақлыжы. Toğra siyasi netice karşısını turguzuş ve emelde körüstüş öğreniş terbiyesine birleştirip, terakkiyat muhitini özüksüz elalaştırıp, türlük oralaştırımlarının emelilişip, ünümü körülüşüge yakşı stil arkalık türtkü buluşu gerek. Yusufcan Mehmet birlikte tekşürüp tatkik kıldı.
0: Stansımız haberi. Jongo bilan Özbekistan 8. ayının 1. günüden başlap, AEO'ni öz ara etiraf kıldı. Bu siyasetten tonji bolup bahirlengen eksport mal Şinjan'dan yolga selendi. Şinjan boşı ren akıl yezgilik maşinsi paycheklik şirketi de karxana öz aldığı tatkik kılıp yasgan alt sandıklık paxtiğiş maşinsi Özbekistan'ı eksport kılınış aldıdı durmaqta. İlgirkegi oxşumaydığını Jongo bilen Özbekistan AEO'ni öz ara etiraf kılış yolga koyulgan denken tamojnının ali dərcilik etirafıgı erişken bu karxana aldın tekşürüş, malını tekşürüş nesbitini tövallitş qatarlıq kolay tedbirlerden paydalanıp eksport vaqt ünümünü yanımı tezlətdi. Şinjan boş ren akıl yezgilik maşinsi pay çeklik şirketi bazar mahsulatı merkezinin ali direktori Can Wenchang muhbirgimin dağıtıdı. Bu yıl Özbekistan'dan 300 milyon yuallik zakaz aldık. Halkarada öz ara etiraf kılıngan denken her türkün malını belgilengen tamojna alakı hadimi bilen alakılışıpla çıkaralaydıgan bulduk. Tamojnadan ötküzüş vakti 30%'dan artık kıskardı. AEO дегеніміз etiraptın ötken ticaretçi деген İngiliz çıxatının қысқартылымысы болып, dünya tamojna təşkilatı təşəbbüs қылған, inavet altı, қанынғыр айықылыш дәрежесі ve бейхатарлық сәвиясы yukarı karxanlarga etibar беріп, kolaylık yaratıdıған etirap қылыш tüzümünü көрсетеді. AEO салахиеті халықара содада yeşil yol xeti деп қарылады. Növete Şinjan'da AEO karxanasının 76'sı var. Bunun içindeki tamojnının ali dərcilik etiraf kılışığı erişken 49 karxana şu günden başlap bu ketimlik Jongo bilen Özbekistan'ın öz ara etiraf kılıp tamojnının ötküzüş kolaylıkıdan bahirin alaydı. Ürümç tamojnisi karxana başkuruş ve tekşürüş başkarmisi karxana başkuruş bölümünün başlıkı Güliye Zekin ındahtıdı. Döltimiz 60 devlet ve rayondaki 34 iqtisadi gavdi bilen AEO'ni öz ara etiraf kılış gelişimi imza aldı. Yetiştiriş salmıqını yanımı zor aytıp, karxanlarının inavet evzelikini tamojnadan ötüş evzelikki, bazar evzelikki gaylandırmız.
1: Stansımız xəbri. Qorğasdaki en çoğun tamojna nazaret kılış başkuruş amri boluş süpte bilen Qorğas Quruqluq Porti Xalqara Eşya Obroti bağıtısı da növette cemi 13.200 nece abdomobil mal toşulup, kirgüzülgen abdomobil 2670'den köprekke yetti. Ədigən saat 8-də Qorğas Quruqluq Porti Xalqara Eşya Obrot bağıtısı da aldıraş mənzirə barlıq geldi. Lıq yük besilgan 70 netçe yük avtomobili yolga çıkışqa tayarlandı. Netçe 100 karxananın malları bu yerde toplanıp, ayrılıp, talun çaplıqandın keyin, Avropa, Asiyadaki erqaysi devletlerge toşuladı. Çegra halkıgan Eşya Obroti Universal Mulazimet Karxanası bolgan Yola, Ural Karxanası Bağcı rayonada Çegra Amri tesis kıldı. Kündelik istimal buyumları rayon boyunca rətlik koyulgan bolup, mal ayrıqıcı Dövlət Bulunbek mal tallaşını tez tamamladı. O mındaqdırı. Ətigendi kelip, supidiki xeridarlarının zakaz uçuru boyunca talun besip çıxırımız. Otri hesap bilen künüge 3000'dan 5000 gıca, köp bolğanda 5000'dan 8000 talun gıca mal bir tarap kılavadımız. Mal tallap bolğandan keyin talun çaplayımız, andan erqaysi devletlerge əvətimiz. Oxşaş bir vaqtda ambarda saxlaş məsuli Marjan Şakin bir türküm yeyandın kəlgən üskünə və kündilik turmuş buyumlarını cazıqı qoyuşqa yetekçilik qılıb atatdı. O muxbirğa hazır avat məzgil bolğaçqa zapas mal miqdarının aldın qaydikidən 30%-ki yeqin aşqanlıqını eytib mındaqdırı. Hazır yuqur pelli mezgelini kütüb aldıq. Yaqında asaslıqı üskine kündelik turmuş buyumlarını öz içige alğan bir türküm yeni malını tapşırıb aldıq. Hazır mal türümüz 10 000 qıldan aşırı. Bu yılın 5-dən hazırğa

0: Yemeklik Zemburağı Östürüş Bağısı'da Ljavning Ölkülük Yezgilik Pallar Akademiyası Tarbağatay Şöbesi Kırgüzgen Şuan Bağğuğunun öz şehvali kişini kuşal kılattı. 3 yıldan bu yan bu yerdeki Mogo Parniki 92'ye köpeyip günüge 10 tonna yeni Mogo işlep çıkaralaydıgan boldı. Mahsulatları Kazakistan, Rusya Katarlıq devletlerge setildi. Kent kollektif egilikini zor aytış bilen bile, etraptaki kent ahallarının öz jayda yakın etrapta iş qorilishib, kirimini aşırışıgı türtkü boldi. Çengçuan kenti ahalisi Zhang Li muhbirga bu yerde işilse hem muqim kirim qilalaydiganligi, hem ailesidiklerinin aldın xabar alalaydiganligini aytib, bu bazda ishlayotganimga 3 yil boldi, aylık maaşım 6000 yuanga o'sdi dedi. Ljavning Ölkülük Yezgilik Pallar Akademiyası Tarbağatay Şöbesini Ljavning Ölkülük Yezgilik Pallar Akademiyası bilen Tarbağatay Vilayetlik Yezgilik Pen Tadqiqat Orni ortak kurup yürüştürgen bulup, kurulgan 7 yıldan buyan Ljavning Ölkülük Yezgilik Pallar Akademiyası ilgiri keyin bulup, 80-ci mutaxassisini Tarbağatay Şöbesige hizmet kılışqa evetti. Bugünkü günde Tarbağatay vilayeti asaslıq tavsiye kılıvatkan Yue Yang Hong almasını dəl iki türkümde Şinjanğı yardan berişke kelgen mutaxassislər kurgaqçılıqqa soğuk çıdamlıq ot sort işçiden qayt-qayta sınaq kılıp tallap çıkan. Növete Yue Yang Hong almasi organik etirap namiga erişti. Kengaytilgen kölem 10 mın modun aştı. Tonji Türk'ün meyvelik tarak arka-arkadan meyvege kirdi. Ljavning'den Şinjanğı yardan berişke kelgen kadır. Ljavning Ölkülük Yezgilik Pallar Akademiyası Tarbağatay Şöbesinin muavin başlıqı Wang Zhigang mındaq dedi. Bağ ormançılıqnın moşu jayının əvzəl özgeç kəsipke aylınıp, puhralarının kirimini aşırıp beyişi, işqi orlişiş burısını köpəyçişke türtkü buluşunu ümit kılımız. Hazırga kadar Ljavning Ölkülük Yezgilik Pallar Akademiyası Tarbağatay Şöbesi soğukı çıdamlıq meyvelik tarak. Əslahalik meyve, köktat, yemeklik zemburuğu qatarlıq 1100 neçhil ziraat yeni sortının Tarbağatay vilayetinde ameliyleşip yıldız tartışını ilgiri sürdü. 400 neçhiman tüp mayısı tarqıtıp, 400 modun aşıdığan ülge görsteş bağısıdan yettin okurup, 130'dan artıq yezgilik karxanısı, ülge görsteş kent pazarını pen texniki mulazımıdı bilen təmilledi. 2800 adam ketimden artıq dehqanını tərbiyeldi ve yetekildi. Tarbağatay vilayetlik yezi igiliki yezi idarısının muavin başlıqı Zhang Yu mındaq dedi. Ljavning'nin yezgilike boyunca Şinjanğı yardan beriş mekanizmini çoğunkırlaştırıp, onaq, paxta, əslahalik yezgilike qatarlıq noktalıq kəsiplerini çördəp, danlıq marka tallap yetiştiriş, ölçemleştirip işləp çıxırış, inçki pişiklaş, danlıq marka, ticaret sodası, bütün zancirlik, yepiq, aylanma alet şekillendirişki türtkü balımız.
1: Stansımız muhbiri Li Yang xəbər qıladı. Yakında Şinjan'daki tunji maşını adam 9S merkezinin birinci kararlıq türede kuruluş asası cihetinin tamamlanıp 8. ayının ahırıda ticaretki kiriştiriş mülçerlendi. Şinjan'daki tunji maşını adam 9S merkezi Ürümçi İktisat Teknika Terakkiyat Rayonu Tudun Kaba Rayonu'daki Tianshan Bulut Hesaplaş Kesipler Bazısı'na caylaşkan. Bu törde Şinjan, Veylay, Şiday, Pentechnika Çeklik şirketi işki kararı bölüp kuruluş kılışını yol koydu. Şirket baş müdürü Sun Xiu Kun, birinci kararlıq törünün işki kıvetlik bina selişini öz işçiga aladığalıqı, 8. ayının ahırıda ticaretke kiriştürleşi mülçerlengeligini tonuşturup mındaqdırı. Birinci kıvette penni umumlaştırış tətqiqat ögüneşi, yani maşını adam oyun koyuş, hem de maşını adam cihetki asasi bilimlerini umumlaştırış törünü. İkinci kıvette maşını adamını sanayet, soda ve ailede kullanıştaki türlerini yolga koyumuz. İlginişçe maşını adam 9S merkezi pentechnika cihette körgezme kılış, məhsulatlarını körgezme kılıp setiş, üskünelerini icarge beriş, körünüş cihette zakaz kılış, asraş mulazımdı qatarlıq 9 çoğun yadroluq funksiya bölükini öz içi qaladıkken. Sun Xiu Kun, birinci kararlıq tür işgi kiriştürülgenden keyin bu merkezden dikkatli energiye, yezi ilgiliki, medeniyet, sayahatçilik, mağarıp qatarlıq özgüce görünüşlerge merkezleştirip, maşını adamını körgezme kılıp setiş, zakazlıq tətqiq kılış,

0: Hörmetli radyo dinleyiciler, şimdi Dünya'ya Nazar programımızla başlayalımız. Ben Zumrat Yasin.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdi.
0: Jongo iltimas qilgan Jingdejin bozori qo'l hunar farfor buyumlari miroslari turi 7-oyning 25-chi kuni Koreyaning Pusanda ichilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'rif Fan Madaniyat Tashkilotining 48-chi navbatlik dunyo miroslari yig'inida dunyo miroslari tizimligiga muvofiqiyatli kirgizildi.
1: Tayland Jongo hamkorlik ko'rgazmasi ikki davlatning o'zaro manfaat yetkazib taraqqiy qilish yangi hayoti kuchiga guvoh bo'ldi. Bu endi diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan. İzdini iç dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıktan kurtuluş ötkülüge hücum kılış boyunca Kulasılaş, tağdırlaş yığında kılgan sözünü anlatımız.

Namaratlarını azaytış boyunca idare kılışının congu örneki yaratılıp, dünyavi namaratlarını azaytış işlerine zor tökp koş oldu. Namaratlıktan kutulduruş ızçıl türde dünyavi terakiyat ve idare kılış kaşılı buluvatkan gevdelik kıyım mesele bulup geldi. Islahat içi bitiştin bu yan, hazırki namaratlık ölçüm boyunca hesaplıganda, dövültümüzde 770 milyon yezi namarat ağlısı namaratlıktan kutuldu. Dünya Bankası'nın halkara namaratlık ölçümüge asaslanganda, dövültümüzde azaygan namarat ağlı okşaş mezgildeki dünya boyunca azaygan namarat ağlının 70% köpürekini ilgiledi. Bolup mu, bütün dünyada namaratlık ekvali yenili eğir bulu atkan. Bazı devletlerde bay namaratlıkı ayrılış eğirilişi atkan arı görünüşte, devletimiz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat karalmasıdaki namaratlarını azaytış nişanını müddetin 10 yıl burun emelge aşırıp, halkıra cemiyetinin kent terpleşige erişti. Biz namaratlarını azaytış halkıra hemkarlıkını pahalı kanat eydirip, namaratlarını azaytıştaki halkıralık mesuliyetimizini ada kılıp, terakki kılıp atkan devletlerge küçümüzün yetişici yardan berip, dünya namaratlarını azaytış işlerinin küçlük türütküsü bolduk. Dünyaya nezer salsak, kadimdin hazırgıca dünyada hiç kandak bir devlet bunda kısa vakitte netçü 100 milyon ademni namaratlıktan kutuluralıgan emez. Bu netice Jongo'ya mensup. Şundakla dünyaya mensup. Biz insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılış kütürütkü buluşka Jongo küçünü koştuk. 8 yıldan bu yan, men ilgiri kim bulup yetkitim merkez namaratlarını yöleş hizmeti söhbet yığınını riyasetçilik kılıp içip, namaratlarını yöleş hizmetini 50 neçkitim teşürüp tatkik kılıp, merkezlik tutaşketken 14 alayda namarat rayonunu ayınıp çıkıp, hakiki namaratlıkını körüştü çıntırıp, namaratlarını hakiki yöleş, hakiki namaratlarını yöleş, hakiki namaratlıktan kutuluruşka dair emeli ekvalini ilgileşti çıntırıp, namarat ammı bilen yüz tıranı paranlaşıp, inçki isabat kılıp, namaratlıktan kutuluruş ötkülüge hocum kılışı arkası da barlık gelgen gayet zor özgürüşlerini bivasta iz kıldım. Men cay caylada namaratlıktan kutulgan ammının çırayıdın semimi külkü yakalıkını gördüm. Manı bu namaratlıktan kutuluruş ötkülüge hocum kılışkı bolgan en çok muayelleştiriş. Ken partiye azaları kadırlarının barlık ecirgi berilgen en katı mukapat. Şundakla, inkılabi ecdatla ve kurban bolgallığı berilgen en yakşı teselli. Yoldaşla, dostla. Devir kahırmalan yardıdı. Uluğluk adilikten kilidu. Namaratlıktan kutuluruş ötkülüge hocum kılış hizmeti de netçe milyonluğun namaratlan yöleş kadırları barlıkını beğişlap, capağı çıdap emeli işlep, namarat am bilen bir niyetli bulup, billi ütüp, billi işlep, en güzel çağlarını namaratlıktan kutulduruş işleri halis beğişildi. Bu ceryanda nurgun tesirlik, ılgar iş ızla barlık geldi. Tayhanşen teğini 35 yıl çın saklıgan yeni yügün Libavgu, namaratlarını mağarıp arkalık yöleşke özünü beğişlap, tağlık rayondaki kızlağı ümit ata kılgan can güymi. Su ekiliş üçün cinimini tikip eri kaçımen diyen vədisini emeli herkit arkalık işe aşırgan Huangdafa. Yurtta kaytıp özünü beğişlap, yeni devir yaşlık melodiyasını pütüp çıkan Huangminshu. Namaratlıktan kutulduruşunun birinci sepide yıldız tartıp, bütün küçünü beğişlığan Huangshiyan qatarlıq yoldaşla. Şundakla, bu qetim taqdirlangan ilgar şahsla ve ilgar kollektivla dəl ulanın közgü körüngen vəkilleridir. Ulanın bəziri mınlıqan tömənligen adam namaratlıqın kutulduruş ötkülüge hocum kılış səpirini besip ötdi. Mən pəqət ulanın addi bir əzası. Əmliyyətdə axırq pəllige. Bugünkü künki yetip gəlgücə capa tartqan bolsam mı? Yanını erişkelerin köp bol diye deyişti. Bazıları pul ve menfaatini közlümü gendila, dekalla andın bizgi işinidu, gepimizde anlaydu deyişti. Yani bazıları ilmi makalını bir payan zımınğı yazsak,
Hakiki türden itiz kırlağı berip yazsak, bunun özü hakiki kabiliyet tur deyişti. Namıratıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılış kürüşü de 1800'dün artık yoldaş, namıratıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılış sepirde hayatını kurban kılıp, komünistlerinin əsli məqsidi, burcunu callıq şerhiyledi. Namıratıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılış yolu da kurban bolğallarının tölgen bedeli ve koşkan tökpisi, tarix sahibisi de çaknap durudu. Partiya ve halıq ulanı unutup kalmaydı. Cumhuriyetimiz ulanı unutup kalmaydı. Her dercilik partiya komitetleri ve halıq hükümetleri kurban bolgan her bir yoldaşının uruk tukallarığı köngül bülüp ve gamkorluk kılıp, namıratıklın kutulduruş ötkülüge hocum kılı sepedeki kahırman nemunicilerinin təsirlik iş izleri ve Ali Canap Royini zor küş bilen təşvik kılıp, kən kadrla ve ammini sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş. İkinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşırış için kayserlik bilen küreşke atılmış. Baturluk bilen yeni tökpü koşu kırgıbetlendiriş gerek. Yoldaşla, dostla, namıratıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıp, bütün dünyanın dikkatin tartkudak neticilerini kolgu keltürüşte, partiyanın küçük rehberlikiye tayandık. Cunha milletinin öz küçüge tayinip iş görüdüğün, Japağı çıdap küreş kılıdığan royi pəzletdiki tayandık. Yeni Cungo kurulgandın boyan, bolup mu ıslahat içi vitiştin boyan toplangan puhta maddi asasqı tayandık. Birinin ızını biri biz pişleydiğen irade gayretki tayandık. Bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının iştipaklaşıp küreş kılışıgı tayandık. Biz mevkani devletimizden ehvalı koyup, namaratlarını azaytış kanuniyetini ilgilep, bir qatar adettin taşkırı siyaset tedbirlerini çıkırıp, bir yürüyüş ünümlük siyaset sistemisi, hizmet sistemisi, tüzüm sistemisini berpa kılıp, namıratlarını azaytışının congoce yolunu tepip çıkıp, namıratlık karşı duruşunun congoce nezriyesini şekillendirdik. Partiye rehberlik idi çıntırıp, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılışını küşlük siyasi ve teşkili kapaletki ilgi kıldık. Biz, Partiya Merkezi Komitetinin namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılışkı bolgan merkezlik bir tutaş rehberlikide çıntırıp, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılışını 5'ni bir gavda kılış umumi uğurlaştırması, 4 umumüzlük strategiyelik uğurlaştırması kırgızıp, bir tutaş pılallap küşlük algı sılcıttık. Biz merkez bir tutaş planlaydıgan, ülke baş mesuliyetini üstüge alıdıgan, şehir, naiye, emelileştirişini tutudugan hizmet mekanizmini küçeytip, 5 derecelik şuci, namıratlarını yöleşini tutuş, bütün partiye seferverlik gelip ötkelge ocum kılıçın ilgiri sürüş vaziyetini şekillendirdik. Biz namıratlıktın kutulduruş ötkülüge ocum kılıçta birinci başlık mesul buluş tüzümünü icra kıldık. Otura, Gərbi rayondaki 22 ölkünün asaslıq partiye, hükümet məsulları, Merkezi Komitet bilen namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış məsuliyet namısı imzalap, hərbi buyruq kapalet namısı tapşurdi. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış məzgili de, namırat nayelənin baş vəzipedeki partiye, hükümet rəhbərlərinin mukumluğunu saxıldıq. Biz, kənit partiye təşkilatı yadro kılıngan kənit dərəcilik təşkilatlarının yandaş kuruluşunu yaxşı tutup, asasi katlan partiye təşkilatlarını, ammini namıratlıktan kutulup bir iş qeytəkləydiğen müstəkkəm cənguvar korğan kılıp kurup çıxdıq. Biz, sərxil küşlərini mərkəzləşdirib, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılışının asaslıq cən meydanıqı atlandırdıq. Memleket boyunca cemi 255 min kenit tutuşluk hizmet etirdi. 3 milyondan artık birinci şuci ve kenit tutuşluk kadrını tallap evettik. Ula 2 milyonu yakın yez bazar kadri ve neçi milyon kenit kadri bilen birlikte namıratlarını yöleştinin birinci sepeti can kıldı. Kıpkızıl partiye bayrağı baştın ahır namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılıçının asasi can meydanı cevlan kıldı. Emliyet şunu toluk ispatladı ki, Cungo Komünistik Partiyesi tandaşsız kudretlik rehberli kılış küçü, teşkilleş küçü, icra kılış küçüge ilgi bulup, halıkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, kıyınçılıklarını yenip,
yol içip ilgirleydigan en işençilik rehberi küştür. Biz partiya rehberliki de baştın ahir eğişmay için turudigalı bolsak, çokum ilgirleş yoludu ki her kanda kıyınçılık ve tosalgını yenip, halıkının güzel durmuş istikini üzlüksüz kandıralayımız. Halık merkez kılıngan terakkiyat ideyası da çıntırıp,

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Oğlum, taş alam sen. Yertigiden anlatkandek boğuk avazda mağa kep kılvatkan bu ayğı karadım. Kuchisiga katma-kat çapan kiyip alğan bolsumu, yanvarın soğuğu bu ayının can cindin ötüp ketken dak kılattı. Onun çaşları uştek akırıp, vejik kevdesimi xeyleri mühçeyip kalğan bulup, kola da uzak əsarlanan yaldamızdak konu bir boğca pulanlap durattı. Nemi taş, aval körüp baksan bolamdı. Bu ay, men kösetken paravayının yendeki orındıqı çayılışıp oltırvağın ikin, kağıtçırap ketken əssiz kollarda boğcudun her xilrağındaki toqılmıla bilen kat-kat oralgan karrağınlik bir taşın çıkadı. Əmeliyette, bu hünerde pişkan ustakarının koldan çıkan nəps oyumu bulup, yelpızgı mu, möşkü mu, ya ki molungu mu, işkılıp möşk ailesindeki məlum hayvanı oxşap kaldıgan nəps karrağınlik taş oyumu boyumu idi. Tağa, neçip olsadı siz? Dəp sordum, köz aldımdaki bu nəps boyumu bulan kızı kışını basanmay. Oğlum, bəzi nəslərinin qəmidini pul bilən ölçüyle bulamı? Dedi bu ay, kursungan halda. Mən şu tapta pulgu bəkmi ihtiyaclıq. Bu ay, ətəy mağa bu taşqı baha koydurmaqçı bolu atqandak, koyun yancıqdan erin çəklik bilən bir sarğış xanzını elib, onunğa muhurki besip ot tutaşdırdı. Şu məhəl bu ayının eğiz burnudan poqrat çıxı atqan köküş is bilən, köcü porqığı oxşap qaldıqan puraq ətrafını bir aldı. Xanzının astıda pulanlap durğan tamak xaltısığı kəşlengen kəşdə, şu adapta mağa qayıstır bir kitap dökügen çok antal

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Men Riyasatchi dostlar, Sheringul to'xtay. Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Aslanlar çoğayğan siri ayalımın kayışlarımı köpüyü batattı. Yenli sitivağın gilemle Zedival, Hürüm Safa ve İsil Perdile Aslanlarının huzurunu tatlaydıgın, yamışıp oynaydıgın oyuncuğa aynıp gelip atattı. Olanın perdeyi yamışıp çıkıp, kandak kalçıs mükemmen deyende kendine burluk karışları kişinin sokunu kozga etti. Arada kızlarım olanın tek turkı, huypeyliği maskeldiğen çıraylık sınanımı koyup ülgürgen idi. Burnunlağı pırmay vatamda, öydeki bu bedboy pırakı çıdık uçilegim kalmadı. Bu öy mu, ya ki müşkünün uğusu mu? Yeni sünnetlengen öyümüz, gelem perdelerinin tansı bop kaldı mı bu öyde? Ayalım boğulup boğulup sözle vatattı. Anı müşük, onun sözlerini ufkup kalgandek, orunduğunu pinhanırak çayığı möküp oldurup, ayalım yeniden ötkende, tuyuksız sekrep çıkıp, keyni putlarda ayalım yengilgeni tepe bitip, üstlerinin astığı mükü olattı. Onun bu kızıkarlık hareketi, minin ve işki kızının telik gülüşümüzge sebep olattı. Ayalım bolsa, tiyahımı edep kodildaşkı başlayıttı. Kızlarım tordun bu umak canuvarla üçün hılmıhıl yemeklik ve yemeklik kaçısı, tərat kaçısı, tərat kıldığın pıraklık kumdançısı qatarlıq kereklik buyumlarını setilip təyakı boyğun bulsun. Bırak bu tentekle daim düğüdek uya buyaya, hatta yotkan köpülegimi siyip koyup ayalımın tiyahımın cudunu örüldetti. Ahır bu aslan çakmanı müşkü amırak tukkallarının ballırığa, o di can ciger kızlarını yırak caylağı yatlık kılgın kişilerek tartışkan halde bir ilişkiye başladı.

Qızlarım onların gözleri yaşlanan halda ustup koyuyordu. Neymiş kadar Ardike Karavay isimlik birini başkalarına belir etişken sadılık yolunu olmadı. Xeyli yıllar ilgili çöl payanlarını kezip taş izdeş səbirinde yazgan, sögünün payanlığı neymedi gülü. Taşkımı düşerken insanın mekli diyen şiirin mısralarına uxşas, bu umak Rayiş Canvay'a başkıcı meklim düşüp gelmedi. Rast, demisi mu bu canvarla başka aslanlardan uğraşan pərxilmetti. Azraq mu başkaran arlaşmağın tom karrağındık kaç deyiştek özgeci kıyapıdı. Kapkarı çıraylıq döptü gürek gözleri, mulayim rayışlığı kişinin mesleğini keldir etdi. Karavay kündün küngü çoğuy vatatdı. Teğim uran tüzep mağı boğan özgeci mehir namayan kılı vatatdı. Her qeydim iştin qaytıp kəginimde, işik tövde meni saxlap durgan umak karavayını kör etdim. İşikten arğın kırıp kəginimde, o xuddi anısığı əkiliyendek boğuk avazdı miyağlap, putlarımı sürgülüşke başlaydı. Kolumğı ilip, onunğı baxqanımda, uzun, sus külren borutları bilen sinnet tapkan tomşuğunu mağı sürgep, tikilip qaraydı. Ve menden, dada, odun aman isen qaytıp geldin mu? Bir əxatlar uçurmağan sen, senden pek ənsirdim davatkandek tomşuğunu yüzümge yıkıp yedilaşları. Uzun tom koyruklarını sual belgesi şekilde denge aytıp, yıkınlık miyanlaşları arkalık menindin hatırcan boğallıqını, memnunluğunu ihbarlaşları hardukunu çıkırıp, ümitsizlengen soğuğan kalbimini özgeci muhabbet kaynımığa başlaydı. Vakit uzargan seri biz bir-birimizin tını az dolu düşünüp gelip atattık. Çünkü ben tordun müşik tili, müşiknin tabiyeti yaşayış usulü doğrusu da izmişke başlayan idim. Şonlaşkımı onun men kaytıp kelgendeki hoşluğunu, keş kalgandaki onun işik döden ketmeyi menden ensirep tohtumayımı yanlaşlarının. Beni saklıgaş, öyde kalgan ayığımını kucaklap gelerek yetip, onun dün yedimli yetlaşlarının sebebini yürüküm duyup durattı. Seherlerde onun tomşuğun eğzimi yıkıp dövdek horuldap yetlaşları içi de uygun attım. Bilmen, o menden ensireydi. Özünün en yakın hamisinin Küyümcan İgisi'nin hemen telkip yedigen oğucu dadısının ayrılıp geliştiğini ensireydi. Şunumu, o men yetlaş arkalık nefsinin bay yokluğunu bilmekçi. Hayatlığımda nişanı izlemekçi buludu. Hay hoşnam, bekuba ağalır kandak müşkü, bəsdim imancı yoğandayma. Yoğunluk, yoğan turki tağı yılpızı oxşap kalamdı o neyme. İsil sort, hakikaten isil sort gel. Karvayını koridorda tasadı bir körüp kalan hoşnam kokup ketkendin, önsülü üşken halda mağın sözle batattı. Ameliyette, karvay bəslik turkunun əksce naidi yavaş, mulayim idi. Şonlaşkımı onunla hemimiz bağancı amıraq bop gel batattı. O, ailemizden suyumluk bir əsasıga, bəzdə təsəlliyimizgə aynan gelip atattı.

Sevimlik radio anlıqçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. En ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuğulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Kişiler güzel nersle hakkıda münazır kılışıp kaptı. Küçük kız depto, benim apamın külgen halde en güzel. Yigit depto, aşkımın tebessümü en güzel. Anı depto, balamın külgen vakti en güzel. Demek, emimizin bekt arzusu, yakınlarımızın, yakış köygelerimizin külgesi ve hoşallıkını görüş. Ana balını küçüldü, balının bektini görüşünü arzu kılıdı. Bala anının tebessümünden hoşallık tapıdı. Aşık meşkunun visalını görüp bekt giydirdi. Hemimizden kalbi de şundak bir arzu arman ba. Külke, tebessüm, hoşallık hemimizden arzu armanı. Elbette hemimizde şundak hoşallık, tebessüm yar bolsun. Külke yar bolsun. Penemizse güzel nakşilerimiz devamlı huzurunladı.

Süyümlü dostlar, güzel tavsiyelerini sunuvatımız, nadir nakşılarımızdan hozırlanıvatımız, sağlamlıkımız ve güzellikimiz yakşı keyfiyatımızdan asası, yanıla ettiğinde seher turuşmaki edip oylap kaldı. Onda olsa seher turuşunun faydalık taraflarını tövendisiyle sözler biri. Seher turuşunun tövendiki de bir kançıkıl yakşı tarafları da ki. Yani seher turuş, ruhu haletini yakşılaydıken, tatkikat neticesini körüstülüşçe, Meyli yaşla ya ki yaşangallah bolsun, seher turgan adamın şükürlük keyfiyatı tekimi götürengü, sağlamlık tuyulusu tekimi küçük bulduk. Onun başka köz etrafı kardeş yenikleydi. Bulup mu hanım kızla deyip tatkılanla, baldır uxlap seher turuş adetini uzun mezgil dağımlaştırganda, bedenin metabolizmi ravallaşıp teri güzelleşiydi. Seher turganla kündülük vaxtını yaxşı dizgilleyeleydi. Bu hıl adet kişinin teşvişliliş keyfiyatını yenikledi. Seher turganla semirip gitmeydi. Uykusu kemçil ademlerinin asan semirip geçişi hemimiz gümeldi. Baldır uxlamaslık işki acıratmalarının kolay makallaşışını peyda kıgaçka semirip geçişinin muhim amili hesaplandı. Seher turguçla asan zukan bulmaydı. Tatkikatçılar mındak değişti. Uykusuzluk ademin immunitet gücünü tövelletip keselgi gripter buluş hayupini aşırı bitirdi. Baldır uxlap seher turuş immunitet gücünü aşırıp zukan virusunun aldığını alırdı. Seher turuş yeni zihnini açıdı. Keşte baldır yatmaydı Allah'a karganda, baldır uxlaydı Allah'ın zihni kuvveti 30% yukur buldukken. Yeterlik uyku, çoğun miyinin əsli tutuş kabiliyeti ve dikkatli merkezleştiriş iktidarını yakşılap, kişilerin mürekkep meselelerini asan hal kılışığı yerden verdikken. Onun başka seher turuş, ictimai münasibetini yakşılaydı. Yakında ilan kılınan bir tatkikat neticesini gösterişçe, günde 4-5 saat uxlaydıgan adam terikkek, asan açıklandıgan, şükün keyfiyatı buldukken. Başkalar bilen boğan ictimai münasibetini ciraklaşıdıkken. Şu an dostlarımızga baldır uxlap seher turuşunu tavsiye etkilemiz. Güzel keyfiyat için, güzellik için, sağlamlık için seher turaydı. Güzellik, sağlamlık, yakşı keyfiyat her bir anlı uçlarımızın yarım olsun. Gelemize yakınlık bildirimiz, tamamlık huzur olmalıdır.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekeme kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetli radyo alıcıla, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın uluğ yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un dünyaya meşhur Anna Karenina namlı romanı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Onu köyde mu?
1: Dep sorudu anna. İkisi lampa astıdaki üstelge gelip oturganda.
0: O senin keçkip kağınığı berilgen caza.
1: Ködüm. Bu ne mi boğ ne? O mezliski keçiş kere giydi o.
0: Ketken. Kaytıp geldi. Bu da yeni bir yegi mandi.
1: Hiç gep yok. Bu geplerini koyaylı.
0: Özen nelerde yürüdün? Yeni şu şahsadı bilen billi buldun mu?
1: Anna Vronuski'nin turmuşunun bütün tepsilatlarını naid yakşı biletti. Vronuski bir keçi uxlamayı çıkıp, seherde uxlap kap demen demekçi bolu idi. Lekin Anna'nın haya calınıp turgan bəxtlik çırayını görüp, ıza tartkan dek bulup, şahsadı ketken, şuna işladın yukarı məlumat berişim kerek boldi dep koydu.
0: İşlerin emdi tügendi. Uras ketti ma?
1: Tügidi, ahır tügidi. Bunda kışladın kançilik bizar bulduğunu desem, sen işenmeysen akıcan.
0: Nemi ki bizar bulattın? Sile yaşla şundak turmuş ki adetlenip ketke emes mi?
1: Dedi Anna kapıkını selip. Andın üstel üstüge taşlap koygan tokup atkan nersini kolu gelip, Vronuski'yi karap mı koymay, tokup olturdu. Ben allı birin okul turmuştun ayrılgan ben. Dedi Vronuski, Anna'nın çırayının özgürüp keti vatkınıga hayran bolup, hem onun sebebini biliş kitirişip. Rastım ne desem? O appak çişlerini körstüp küldü. Bu bir aptici de hemen okul turmuş ne aynak tükögendek inek görüp, onun için şunçilik seskendim. Anna işini kolunu tutup durattı. Ama tokumay, Vronuski'ye közlerini parkırtıp, galite ve soğuk nezerde karap koyu atattı.
0: Bugün ettigen Liza kışımgı kep ketti. Ula Lidiya Ivanov'dan korkmay, meni körüp gelişki cüret kıptı. O silahının Afina keçilikinle doğruluk sözlep begenti, heyran kaldım. Ne mi digen resvaçılık o?
1: Ben mi sana şu doğruluk sözlep bemek çöp durattım? Anna onun gipinin ahırını dik üzmedi.
0: Sen tonuyduğun helikli Teriza mı bama?
1: Ben mi şunu demekçi?
0: Sile erle şunçilik numussuz. Sile ayollarının undak işlerini mengü untup giten meydallıkını düşenmem sile.
1: Dedi o bağın sır açık gelip. Bu gibi onun nemigi açık gelip atkallıkını aşkarlap koydu.
0: Bulup mu senin turmuşunun kandak keti vatkanını bilişki amalsız bir ayalının. Men hazırsının nimeğini bilmen. Burun kuturmuşundun nemini bilmen. Fakat özen sözlep belgellerini bilmen. Yeni gelip, mağı sözlep belgellerinin rast yağallıkı mı mağı karangu?
1: Anna, sen mağı uval kılı vat sen. Mağı işenmeyi vatam sen.
0: Sana men, sendin yuşurduğun hiç nimem yok. Demegen mi? Şundak, şundak.
1: Dedi Anna, reşki hiyallarını kallısının neyre kılış kıtırışıp.
0: Dekin sen, menin kançilik azabında kallıkımını bilmeysen. Men san işini men. San işini men. He, sen ne mi demekçidin?
1: Vronuski ne mi demekçi bolgunini derro isigi alalmedi. Yakından beri Anna'daki reşk oti bağansırı küçüyüp gitu atattı. Bu ehval Vronuski'ni çöçtetti ve yoşuruşku kanç tırısı mı onun şundak buluşu özünü bekmi yakş gördü kallıkıdın bolu vatkallıkını bilip tursu mu? O nerse Anna'ı bolgan könlünü soğut barattı. O nurgun ketim onun muhabbetinin özü üçün bəxt işkellikini özügü sözləp tursu mu?

Hayatının hem rahatlardan muhabbetini evzel köygen ayallığı okşaş, onunla bütün muhabbetini berivatkan bolsa mı? Lekin Vronski Moskova'dan onunla

güzel emes idi. Çıraydın onu sertleştirip durduğan açık ve elem zadılı nerik etmekti. Vronski onun çırayının üzülgenegi hili bolgan gülgü okşaş soluşup getkenligini, burunki güzelliginin tügep keti vatkallıkını körüp durup atattı. Öz vaktida u une onun güzelliki üçün üzüp algan idi. Bugün yeni şu güzellik üçün onu nabıt kılmakçı bolup atattı. O çağda onun muhabbeti şünçilik küşlük, onu o zor küş bilen aran besip duralaydı. Hem de hazır o muhabbetin hiç kançı kalmagan idi. Ama şunu dep onun bilen bolgan bu münasibetini üzü itelmeydi. Eras, o şahsada doğruluk bana nemilen depemek işte. Ben o şeytanı kovluvettim. Dedi o yine. O ikisi reşkini şeytan dep atışattı. Bayi sen o şahsada doğruluk gep başlıydın o? Onu da nemiş küşüncü biz arıp gettin? O beni cah toyguz de. Dedi Vronski üzülüp ketken pikirlerini ulaş kıtırışıp. O onda arlaşkan sır yaş görüp kaldığa yakınlık ademler demezken. Onu yakşı bodap, körgezmigi kop koygan, altın medal ağan, hayvan kokuştup tariple sen bolud. Aşında hayvanın ne gözü? O azırak açık arlaşkan, yakşılı şip geliş teleppuzu de gep kıldı. Koysancı, ondakta sen kandak buldu. Herhalde o köpmü kögen, terbiye köge ademdu. O pütülley başkıca. Aşıla özgü has terbiye bilen terbiye ademken. Ula, hayvani lezzettin başka, hem nersige nepret bilen karaydıgan terbiyeydi çoğboğa okşaydı. Sile hemminle aşındak hayvani lezzetki amırak ko? Dedi Anna. Vronski onun özden kaçırıp durgan közlerden yeni aşı gemkillikini köygendek boldi. Sen nemigi onu şunca aklap gitsen? Dedi Vronski külüp durup. Onu aklığım yok. Onu aklap nemiydi o? Mino demekçi boğunum. Ondak tamaşılanı yakşı gömügen bolsan, red kısan bulmamdı. Demek, yalınaç usul oynap begen, Teriza'nı sen mi yakşı gördün de? Ene, şeytan geldi. Vronski onun üstelge koyup algan bir kolunu kollar arsığı elip, söyüp durup şundak dedi. Rasko, ekim ben çidemedim. Senin yolunu kançilik tekazza boğunumunu sen bilmeysen. Menin reşkim unçilik küşlük olmuz kerek dep oylaymen. Ras, men reşk kımaymen. Sen muşiye de. Menin yenimde bolsan men sana işinimen. Özün yalguz başka yerlerde. Men çüşenmeydigan başka işlerde bop yürgününde. Anna onundun özünü çetkiyilip, tokuvatkan işidin ahır ilmekini çıkırvaldı de, lampının yorukuda parkırap durgan appak yun yipnin ilimlerini körsetküş parmakının yardımı bilen ilip çıkırıp yeni tokup getti. Keştilik könlükinin yenidin çıkıp durgan kolunun nazuk pencisi esebilik bilen tez hareketlenip turvat attı. Kandak boldi. Alexi Aleksandrovich'ni nerede uçurattın? Dep sorudu o bir dilla gayri tabi halda. Dervazdan aldıda uçurışıp kaldık. O sankırap ilgilip koymadı mı? Anna koludaki işini tohtutup, közlerini yerim yumup, ciddi halleti turgan idi. Vronski onun çıraylık turkudun, Karenin'nin salam ornuda özgü karap beşini ekken çağdaki kıyapıtının del özünü kögendek bolup meykıdı külüpsirap koydu. Anna bolsa köhrükedin etilip çıkıdığan çıray

iliq həm xuşal külüksi bilən qatıq külüb getdi. Bu külüksi onun kişini əqli qoşudun ayrıydıqan güzəlliklərinin biriydi. Mən bir işqi zadılı əqlimi yetküzəm adı mən. Sən onun bizdən işimizdə iniq etqan dinkin, sən bilən adacuda bop keçişi, ya meni doyulgı çakırış kerek idi o. Bilmedim, o bu əhvalı qandakçı davatı dikin. Bambısa qattıq azablanıp jürüvatkını çıraydın çıkıp durup da. O mu? Dedi Anna külüp. Onun hazır könlü toq. Emmi işler könlü dikidek bolu atkan bolsa, emisi biz nemigi bundak azablanıp jürüyemez. Pekat şol azap çekmeydi. Onun kan kenigi sınıp ketken soktu pezlikini meni bilmeydi demsen. Azıraklı vicdanı ba adam bolsa, men bilen bilir turvatka muşundak turmuşka makul demda. O işini meni çüşenmeydi. Onun da yisiyat, vicdan digen nesi yok. Azırak bolsa mı bağıgan bolsa, men de günahkar hotun bilen bir öydü turattı mı? Mağı paran kılattı mı? Meni süyümlügüm dep ataydı mı? Anna ihtiyarsız. Anna, Anna, süyümlük Anna dep onu yeni doğradı. O erkek emez. Adem emez. Cansız bir yağaç. Onu menden başka hiç kim düşenmeydi. Eğer onun ornada men boğan bolsam, mağı okşaş bunda hotunu öldürüp, ülükünü paç paç kıp taşıp etken bolattım. Onun okşaş, onna, suyumlüküm onna diyen gep, öldürmesim ağzımdan çıkmaydı. O adam emez, mensep maşinisi. Menin özünün hotun işkelligimdi mi? Men üçün yat, uyuşukça adam işkelligimdi mi çüşenmeydi. Boldu la, onun gipini kılışmaydı. Bu gipin adıl bom mu de, adıl gep bom mu de, azizim. Dedi Vronus ki, Anna'nın könlünü yasaş kıtırışıp. Boldi, onun gipini kılışmaydı. Etkına, yakından beri nemi işlanı kıldın. Ehvalın kandak, kesilin kandak keselken. Doktor nemi dedi? Anna onunğa bir nimedin huşaldek nazarda tikildi. Erinin yana bir külkülük işi esige kelgendek, onu sözləp beriş purustunu kütüp durgandek görünetti. Vronski sözünü davam kıldı. Sezişimçe sen keselemez. Mecazının bombaslıkı amıldarlıkındın boz kerek. Yengidiğe vaktin kaçan. Anna'nın közlerdeki meskırı otları üçüp, onun ornada Vronskiyga məlum bolmagan kandaktur bir nersini bilip kalgallıktın peyda bolgan bilinər bilinmez bir gemkin külümsireş peyda boldi. Az kaldı, az kaldı. Sen bilen bizden ehvalimiz bekme azaplık, onu çokum tükütüş gerek digen idin. Bu ehvalının men üçün kançilik müşkül işkerlikini sen bilmeysen. Seni erkin süyüşki eriş üçün her kanda kurban bir işini yanma ittim. Men reşk otudu puçulun işini, hem sinimi azaplaşını zadılı halımay men. Bu ehval uzak sozulmaydı. Hem biz oylugan dekmo tez bombaydı. Anna, bu işinin akıbetinin kandak boladığallıkını hiyalığı keltürgen de, özgü özü şünçilik beçarı görünüp ketti ki, közlerde yaş möldürlep, gepini davam kılalmay kaldı. O kolunu Vronskiy'nin yeni üstüge koydu. Barmaklardaki berliant üzüke bilen, kolunun appak süzük terisi çırağı yorukı da parkırap durattı. Bu gipinle çüşenmedim, dedi Vronski. Ama könlü de çüşünüp duruvatat.

0: Kaçan dep soravatam sen. Az kaldı. Men onu yitenmey men. Sözümünü bölme. Dedi o iştikla. Bunu men bilmen. Naiti inik bilmen. Men ölüp gitmen. Ölüp gitdi kallıkım kuşal men. Şu çağda sen bilen men hemimiz kutulumuz. Anna'nın közlerden tohtuma yaş kuyuldu. Vronski könlüdeki sebepsiz, emma beş mümkün bolmayvatkan hayacinini zorgu besip turup, enişip onun kolugu söydü. Yenili şundak boğunu yakşı, dedi Anna onun kolunu mekkem tutuvilip turup. Bizgi pekat şu bir yollu kaldı. Şu bir yollu kaldı. Vronski oşını yığıp beşini götürdü. Neme degen bimeni gep bu? Nemiş ki bundak bolmuğru geplerini kılısan? Yok, bu gep raz. Neme, neme raz? Men ölüp gitmen. Şundak bir çüşkü ödüm. Çüşkü ödüm? Sordu Vronski ve derula özü çüşüdü köygen helikı dikkan yadığı geldi. Şundak, burullu aşındak çüş köygen ben. Çüşümde ociramgı birnimini izdep mu, birnimi oğulumu yugürüp kırdım. Çüş digenin kandak bulduk allıkını bilisen gu. Anna'nın közleri korkkınıdın çekçiyipli kaldı. Karısam ociramda, ujramın bir bulunu da bir nesi turuptu. Koysan çö bu bimeni gipinli. Bunun kandak işin iş mümkün. Anna onunla gipini bölgüzmedi. Devatkan gipinin özü bilen münasibeti nait çoğun idi. O nerse birden men terepki buruldu. Karısam sakalı pak biyip ketken, boyu paka, çırayı şunçilik korkunuşluk bir dikkan. Keçip git edip durattım. Şu arada o enişip bir haltının içige iki kolunu tıkıp nemini dur aktırışkı başıldı. Anna o dikkanın haltını kandak aktırgallıkını her kiti bilen körüstüp bedi. Çırayı da vehime kaynaydı. Onun çüşünü oylap Vronski'ni mi korkunuş bastı. O haltını aktır vetip Fransızca tömür bazgallığını tüzlü vetişim, sundur vetişim, yancı vetişim gerek dep içtik içtik sözle avatıdı. Şunçilik korktum. Ornumdan turup gitey dedim. Ağır test uygunup ornumdan turup gittim. Lekin umum demez, çüşümde uygunup gitiptim ben. Özemden özem bu nemi iştep sorgu dekmen. Korni mana. Ölüp ket gideksiz hanım. Tuğutunuzda ölüp ket gideksiz de gidek. Keyin ras uygunup gettim. Nemi degen bol muğur bimeni geple bu. Dedi Vronski. Lekin özü degen gepke özünü azırak mı kayıl kılalmadı. Boldi, bu gepni koyaylı. Kongurak urgun. Ulağı çay buyuruy. Toktap tu. Men uzak oltırmay. O, gepini kılıp bolmay, birdilli toktap kaldı. Anna'nın çırayı bir pestila özgürüp ketken, korkunuş ve ensireşnin ornini, tiniç, ciddi ve bektiyar tınşaş igiligen idi. Vronski onundaki bu özgürüşünün tegige yetelmedi. Aslida Anna Korsk'daki yeni hayat ilgisinin hareketini tınşavatatdi.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınızdan sizge azdan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynuşunuzda öyge çakırtıp gelişinizgi bombaydı kallığı togırlık yapkıgan.
1: Onu bilen körüşüm zörür bop kalan. Çünkü...
2: Ben ayal kişinin ne mi soruyor yettin oyun işi bilen körüşü dağallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmedik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himetli yüz abroyunu sakla şartı bilen biri de o. Şundakken bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözü işlediğini yakış görsünüz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, eri bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademli rezildisi buludu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: aldığı tikilgen. Kalpıkları nəpərət bilən məkkəm yumulğan idi. Meñişlərdin, hərəkətlərdin, avazıdın, xotını zadılı körüp baxmağan bir xil qəttilik, kəskillik çıxıb duratdı. O hocırığı kirib, xotını bilən salamlaşıp mı qoymay, udul annanın yızık üstülüğü berip, açkışını elip, tartmını açdı. Sizge nime kerek? Anna bir dılı toğlap getti. Aşınızdan sizge yazgan xatları kerek. Dep cevap verdi o. Bu ya demez. Dedi Anna tartmını yip. Karinen onun bu hareketinden özünün perizinin toğırlıkını bildi de, kopallık bilen onun kolunu iştirip etip, aşu xatçekle ba dep oylugan nefs kutunu koluğu ilu aldı. Anna kutuğu esilgan idi, onu ner iştirip etti. Oltırın, sizge deydiğen geplerim ba? Dedi o, kolunu koltukıgı kıstırıp elip. O kutunu tolumu Mekkem kıstırıp alğaçka, bir yelkisi xelili kötürülüp ketken idi. Anna onunla hayran bolup, hem eyminip, cimcit karap oldurdu. Men sizge oynayışınızda öyge çakırtıp gelişinizge bombaydı kallıkı toğırlık yap kagan. Onun bilen körüşüm zörü op kagan. Çünkü Anna ne mi deyişini bilmeyi toktap kaldı.
1: Apağının nemi oyla vatkını, sana kimine ilip vermekçi bolu vatkını bilen menin karım yok.
0: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
1: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Sen rast gepini kısam, meylik kiri ya ki yaş, meylik senin apan ya ki başka ayal bolsun, insap yok ayallalı bolsa, ondak ayallar menin könlümge yat. Şu an men onun işleri toğırlık kılınan geplerini, pekatla anlaşına kalamayman.
0: Anna! Menin apam toğrusu da bundak hörmetsizlik bilen gep kınmasıkını soraymen.
1: Oğlunun bəxti bilen şan şarpının nədiligini bilmege ayalda insap mı bombaydı?
0: Sana yeni bir qetim dep koyay. Men hörmetimni kıldığan apam toğrusu da hörmetsizlik bilen undak geplerini kımıgın.
1: Senin apanğı mihrin yok. Mihrin pekat tılının uçudala.
0: Senin deydiğinin şolu bolsa. Ömüse.
1: Şundak kıl. Hazırlı bir tarap kılıbet. Mən allı burun bir karar gip boğan.